hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

0: trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş soğuk gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı yeceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim, yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: aşkımız bitti.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sensiz içim özyaşlarım yağmur gibi yanağımı ıslatıyor sevgilim. Yanağımı ıslatıyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güneş soğan gündüz gece, içimde sen bir bilmece. Izdırabı eceliyor sensiz yalnız, sensiz içim. Özyaşlarım yağmur gibi yanağımızda diyor sevgilim, yanağımızda diyor.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Trafikte kural önemlidir. Uyanlar hep güvendedir.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.
1: Radyo Radar 91.8.

0: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
2: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
3: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
7: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
8: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
9: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
10: şimdi gözümde canlandılar.
9: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
11: böyle ayrılık olmaz.
9: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
12: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.
13: Bir hikayem var, bir hikayem bitmedi. Yorgandan, yastıktan kokusu gitmedi. Yaz bana, ne yazarsan yaz.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Radyo Radar hava durumu.
1: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyükkentlerimiz: bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayseri Spor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi...

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
4: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
6: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Bugünün semt pazarları. Yeniköy semt pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak. Osmanlı semt pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak. Mimar Sinan semt pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi. Beyazşehir semt pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak. Cemil Baba pazar yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas. Sarıoğlan semt pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan. Yavuzlar semt pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
1: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: var.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücü 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
3: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
1: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrolspor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Pompei ve Boscarale'deki kazılarda çıkarılan 2000 yıllık buhurdanlıkları inceleyen bilim insanları, antik Romalıların evlerinde hangi tütsü ve bitkileri yaktığını ilk kez kimyasal analizlerle keşfetti. İngiliz Kolombiya eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman'la bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor. Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, Tekmer İşletici Kuruluşları ile GOL sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7.350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Ekonomi Bülteni sona erdi. Radyo Radar Para Piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.626 liradan, çeyrek altın ise 10.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar Para Piyasaları. Radyo Radar Hava Durumu.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyan, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz güneş panelleri, elektrikli

0: Elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansı.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün semt pazarları. Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi, Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları, Osmanlı Mahallesi, Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi, Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi, 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi, Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi, Karadeniz Caddesi.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil Beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrol Spor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Pompei ve Boscarale'deki kazılarda çıkarılan 2000 yıllık buhurdanlıkları inceleyen bilim insanları, antik Romalıların evlerinde hangi tütsü ve bitkileri yaktığını ilk kez kimyasal analizlerle keşfetti. İngiliz Kolumbiya eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman'la bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor. Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla Tekmer işletici kuruluşlarıyla Gol sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü milli teknoloji hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7.350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.626 liradan, çeyrek altın ise 10.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel

0: ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh, oh be, profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusma ise daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
7: Böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün semt pazarları: Yeniköy Semt Pazarı, Yeniköy Mahallesi Şehit Bekir Temel Sokak, Osmanlı Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Osmanlı Mahallesi Düztepe Sokak, Mimar Sinan Semt Pazarı, Mimar Sinan Mahallesi Murat Caddesi, Beyazşehir Semt Pazarı, Beyazşehir Mahallesi 825. Sokak, Cemil Baba Pazar Yeri, Harman Mahallesi, Erhan Caddesi Talas, Sarıoğlan Semt Pazarı, Şenyurt Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Yavuzlar Semt Pazarı, Yavuzlar Mahallesi Karadeniz Caddesi.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri.

0: Üniversitesi Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Vanspor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil Beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrolspor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Pompei ve Boscarale'deki kazılarda çıkarılan 2000 yıllık buhurdanlıkları inceleyen bilim insanları, antik Romalıların evlerinde hangi tütsü ve bitkileri yaktığını ilk kez kimyasal analizlerle keşfetti. İngiliz Kolumbiya eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman'la bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor. Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünyadan Haberler sona erdi. Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, Tekmer işletici kuruluşlarıyla GOL sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7.350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.626 liradan, çeyrek altın ise 10.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomazla 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometredeki yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayseri Spor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kums Mall AVM'de. Profilo Kums Mall AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kums Mall AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kums Mall'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kums Mall AVM'de sizleri bekliyor. Kums Mall'a gelmek için bahaneniz çok.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
3: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücü 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil Beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrol Spor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.

0: yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Pompei ve Boscarale'deki kazılarda çıkarılan 2000 yıllık buhurdanlıkları inceleyen bilim insanları, antik Romalıların evlerinde hangi tütsü ve bitkileri yaktığını ilk kez kimyasal analizlerle keşfetti. İngiliz Kolombiya eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman'la bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor. Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: her yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla Tekmer işletici kuruluşlarıyla GO sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü milli teknoloji hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6626 liradan, çeyrek altın ise 10.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangınla

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
4: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyor.

0: Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
2: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Deri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteni ile yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücü 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil Beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrol Spor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi başlıyor.
1: Kıymetli belediye başkanlarım, değerli meclis üyelerimiz, kıymetli hazurum, Büyükşehir Belediye Meclis toplantımıza hoş geldiniz. Kayseri Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2026 yılı Ağustos ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumunu açıyorum. Mazeretli olan meclis üyesi arkadaşlarımız var ise mazeretli olmalarını, sayılmalarını oylarınıza sunuyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Zamandan kazanmak için 13.07.2026 ve 17.07.2026 tarihli meclis toplantılarına ait meclis tutanaklarının okunmuş sayılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, teşekkür ediyorum. Gündemimizde bugün 56 asıl 20 ek gündem maddesi olmak üzere toplam 76 gündem maddemiz var. Başka bir gündem maddesi talebi olmadığına göre 76 gündem maddesinin görüşülüp karara bağlanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, evetleyenler, teşekkür
2: Başkanım,
1: ediyorum.
2: Başkanım, bir konumuz...
1: Buyurun.
2: Bir duyurumuz olacak. Sayın Başkanım, değerli meclis üyesi arkadaşlarımız, bugün aramıza katılan bağımsız Büyükşehir Belediye Meclis üyesi arkadaşlarımız Milliyetçi Hareket Partisi'ne katılmışlardır. İsimleri Vahap Ekinci, Abdullah Korkmaz ve Davut Umsu Milliyetçi Hareket Partisi gruplarında olacaklar. Bundan sonra kendilerine hoş geldiniz diyorum. Hayırlı olsun diyorum.
1: Hayırlı olsun.
2: Sağ olun.
1: Evet, gündem maddelerimize geçmeden önce bir bilgi notumuz var. Bunu da paylaşmak istiyorum. 12 Ağustos 2026 Çarşamba günü Erciyes Kayak Merkezi Hacılar Kapı'da Meteor Gözlem Şenliği etkinliği düzenlenecektir. İnşallah bilgilendirmiş olalım. İkinci bir bilgi notumuz da Türk Devletleri Kültür Başkenti unvanına sahip şehrimiz 2027 yılında Türk Devletleri Teşkilatı Kayak Merkezi Birliği toplantısına ev sahipliği yapacaktır inşallah. Evet. Gündem maddelerimize geçiyoruz. Buyurun, birinci gündem maddemiz.
3: Melikgazi ilçesi Yeşilyurt Mahallesi 17.300 ada 5 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan imar ve bayındır
1: olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. İkinci gündem maddemiz.
3: Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi 4679 ada parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporumuzla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 3.
3: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 159 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 4.
3: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 160 sayılı kararını incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun beyefendi.
3: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 161 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen...
4: Var başkanım.
1: Buyurun.
4: Şahin Ülker. Burada bir sosyal donat alanının kaldırıldığını görüyoruz başkanım. Burada bir inisiyatif alınmış, belli ki Büyükşehir'in mi Melikgazi'nin mi bilmiyorum. Bu plan değişikliği yapılması istenmiş ama kaldırılan spor alanının yerine herhangi bir eşdeğer spor alanı konmamış maalesef. Bu yüzden ben olumsuz oy kullanıyorum.
5: Burası Genç Spor İl Müdürlüğü'nden spor alanına ihtiyaç olmadığına dair görüş yazısıyla birlikte yapıldı. Sosyal tesis alanı da parselin ucuna ilave edildi. Yani tamamen kaldırılmadı.
1: Peki, teşekkür ediyorum. Raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 6.
3: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 162 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 7.
3: Hacılar Belediye Meclisi'nin 01.06.2026 tarih 44 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 8.
3: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 105 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, görüş belirtmek isteyen raporla ilgili olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 9.
3: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 106 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 10. gündem maddemiz.
3: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 107 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 11. gündem maddemiz.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 108 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 12.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 110 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporumuzla ilgili görüş belirtmek isteyen.
4: Var başkanım.
1: Buyurun.
4: Başkanım, burada bir park alanı olarak planlanmış ancak vatandaşın içerisinde evi olduğu için bir kısmı tekrar konut alanı olarak planlanıyor sanırım. Burada anlayamadığım bir nokta var. Biz burada bu 12 madde vatandaşın itirazını mı oyluyoruz? Yoksa plan değişikliğini mi burada yapıyoruz?
1: Ali Bey.
5: Evet, burada vatandaşın itirazı 5000'lik plan değişikliği gerektirdiği için yapılan itirazın 5000'lik plan değişikliğiyle birlikte yapılması gerektiğini oyluyoruz.
4: Tamam. Şimdi şöyle bir şey var. Gündemimizin 50. maddesi yine bu konu başkanım.
1: Evet.
4: Gündemimizin 50. maddesine bakarsak yine
5: komisyona gidecek.
4: Evet, 10.355 ada bir parsel. Yine aynı konu. Yani 12. madde nedir? 50. madde nedir? Her ikisi de aynı konu.
5: 12. madde vatandaş 1/1000 ölçekli planlarda yaptığı itirazın 1/5000 ölçekli plan tadilatı gerektirdiği için ilçe belediyesince İtirazın değerlendirilip 5000'lik gerektirdiğine dair meclis kararı.
4: Tamam. Şimdi
5: 50.
4: şöyle.
5: 50. madde ise o meclis kararına istinaden 1/5000 ölçekli planların yapılmasına dair
4: tamam.
5: olan talep.
4: Şimdi başkanım, değerli meclis üyeleri, şöyle bir durum oluyor. Biz 12. maddede 1/5000'lik plan değişikliği için yapılan itirazı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla komisyon bir karar vermiş, biz de meclis olarak bir karar vereceğiz. Eğer biz bu itiraz yerinde değildir dersek, örneğin park alanı yerine eşdeğer bir park alanı konulmamıştır. Bu yüzden meclis olarak bizim itirazı reddetme yetkimiz var şu anda. İtirazı reddedersek 50. madde ne olacak? Yani henüz 50. maddeye gelmeden 12. maddede itirazın kabul edileceği düşüncesiyle 50. maddeyi gündeme almışız, aynı konu.
5: Şimdi efendim, burada biz aslında bir plan değişikliği yapmıyoruz şu an 12. maddeyle. Tamam. Biz sadece yapılan itirazın 1/5000 ölçekli plan tadilatı gerektiğini ifade ediyoruz. Bu bir plan tadilatı değil. Ancak 50. maddede zaten yeşil alan yerine konmadıysa komisyon değerlendirecektir muhtemelen. Ona göre de
4: hayır,
5: komisyon...
4: Hayır, ben başka bir şey söylüyorum. Başkanım bakın, 12. maddede biz itirazı yerinde bulmaz reddedersek, yani itiraz yerinde değil, dolayısıyla 1/5000'lik plan değişikliği gereği yoktur dersek 50. madde ne olacak? Bakın şöyle oluyor. 12. maddeyi oylamadan, 12. madde mecliste kararı alınmadan, alınmış gibi 50. madde gündeme konulmuş. Bu meclis iradesi açısından doğru bir şey değil. Önce bu kararın alınması. Çünkü reddetme hakkımız var şu anda. Meclis derse ki 12. madde için, eğer bu itirazlar yerinde değil dersek 1/5000'lik plan değişikliği ihtiyacı olmayacak. Dolayısıyla 50. madde düşecek. Dolayısıyla bu tip şeylere dikkat etmek lazım. Meclis kararı olmadan olmuş gibi başka bir aynı konuyla ilgili gündeme alınmaması gerekir.
1: Teşekkür ediyorum Şahin Bey. Evet, gündemimizin 13. maddesi komisyon raporumuzun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy çok, oy birliği.
4: Oy birliği başkanım.
1: Oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4: Ben başka
1: Üsülle
4: bir
1: konu. Evet, doğrudur. 13.
4: Meclis iradesi var.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 111 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 14.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarih 129 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 15.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarih 130 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 16.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarih 132 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporuyla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 17.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarih 134 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 18.
6: Koca Sinan Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarih 135 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, görüşülen raporla ilgili olmadığına göre kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 19.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarihli 85 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 20.
6: Talas Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarihli 86 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 21. gündem maddemiz.
3: Talas Belediye Meclisi'nin 09.07.2026 tarihli 103 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle kabul edilmiştir. 22.
3: Talas ilçesinde 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı arasındaki uyumsuzluklarının giderilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar plan tadilatı yapılması talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen
4: başkanım. Buyurun. Aslında ben olumsuz oy kullanmayacaktım. Kullanmayacağım bunu ama Özgür Bey hayır oyu vermiş. Ben de Talas İmar Komisyonu'ndayım. Aynı zamanda Özgür Bey herhalde yok burada. Neden hayır oy verdiğini merak etmiştim.
1: Tabii.
7: Açık mı? Orada hala 4 tane konut var ve içinde yaşayanlar var. Onların mağduriyeti söz konusu olacağı için hayır oyu kullandım dedi. Bu konuda bilgilendirme yapılabilirse.
8: Benim bilgim yok. Orada bunu açıklamadı. Komisyonda böyle bir açıklama yapmadı.
7: Ben sorduğumda buna neden hayır verdik ya da neden evet verdiğimizde Özgür Bey oradaki vatandaşın mağduriyeti söz konusu olacağı için hayır oyu verdiğini söyledi. Ben de grup adına dillendiriyorum.
1: Oyluyoruz, evet. Komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. 23.
3: Sarız Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarihli 32 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 24.
3: İncesu Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 67 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir.
4: Oy çokluğu başkan.
1: 25.
3: İncesu Belediye Meclisi'nin 06.07.2026 tarih 68 sayılı kararının incelenmesi talebi hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet. Raporla ilgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre raporun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 26.
3: Çalışmaları devam eden gündem maddeleri hususunda hazırlanan İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi.
1: Evet, komisyon raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, 27.
3: Gürpınar, Beyazşehir, raylı sistem istasyonu hattında çalıştırılmak üzere 4 adet otobüs hattının 10 yıla kadar kiralanması için Kayseri Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, taleple ilgili bir görüş belirtmek isteyen olmadığına göre talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun, 28.
3: Çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin iyileştirilmesi ve temizlenmesinde kullanılmak üzere 1 adet arazöz, 1 adet ekskavatör alımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yardım talebinde bulunulması ve yardım ile ilgili konularda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, taleple ilgili olmadığına göre talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 29.
3: Koca Sinan ilçesi Sümer Mahallesi 4817 ada 2 parsel numaralı taşınmaza çiftçi danışma merkezi yapımı ve işletilmesi amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Koca Sinan Ziraat Odası arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesinin görüşülmesi.
1: Evet. 29. gündem maddemiz talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 30.
3: Mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyazşehir Mahallesi, Gesi Caddesi, No 25, Koca Sinan adresinde bulunan taşınmazın Kayseri Meslek Eğitim ve Kültür AŞ'ye yapılan tahsisinin iptal edilerek ilgili taşınmazın Türkiye Yeşilay Vakfı Başkanlığı'na tahsis edilmesi, tahsis işlemiyle ilgili düzenlenecek tahsis protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, bu konuyla ilgili bir önergemiz var. Önergeyi okudalım. Buyurun.
6: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanlığı'na mülkiyeti Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait Beyazşehir Mahallesi Gezi Caddesi No 25 Koca Sinan adresinde bulunan taşınmazın Türkiye Yeşilay Vakfı Başkanlığı'na 5 yıllığına 1000 TL bedelle tahsil edilmesini öneriyoruz. Ahmet Mithat Karaçavuş, Hulusi Çavdar.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. kabul edenler, etmeyenler o günde kabul edilmiştir. 31. gündem maddemiz.
6: Pınarbaşı ilçesi, köy içi mevki, 110 ada, 10, 11, 12, 13 ve 66 parsel numaralı taşınmazlarda Melik Gazi Türbesi ve Müştemilatı Çevre Düzenlemesi projelerinin uygulanması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği ve Kayseri Vakıflar Bölge Müdürlüğü arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Avukat Hüseyin Beyhan'a yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 32.
6: CDRC projesi kapsamında Kartal Kavşağı ve bağlantı yolları yapım işlerinde kullanılmak üzere sipariş edilen Flight marka pompaların drenaj pompalarının tanıklı fabrika testi için İsveç'in Emmaboda kentine yurt dışı personel görevlendirilmesi yapılması talebinin görüşülmesi.
1: Evet. İlgili görüş belirtmek isteyen olmadığına göre talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 33.
6: KASKİ sorumluluk sahasındaki altyapı hizmetlerinin kesintisiz, etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi amacıyla 3 adet kanal açma aracı ile 2 adet damperli kamyon alınması talebinin KASKİ Genel Kurulu sıfatıyla görüşülmesi.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 34.
6: Develi ilçesi Harman Mahallesi 114 ada 294 ve 296 parsel numaralı taşınmazlardaki imar, altyapı ve yol çalışmaları karşılığında Develi Yeni Sanayi Toplu İş Yeri Yapı Kooperatifi Başkanlığı'nın Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne yapacağı taşınmaz bağışlarının kabul edilmesi ve konu ile ilgili taraflar arasında düzenlenecek protokolü imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişiye yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet başkanım.
9: Protokolde yazacağız. Protokolde yazacağız.
1: Evet, 35. gündem maddemiz buyurun.
6: Taceddin Veli Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve kentsel dönüşüm kapsamında değerlendirilmesi planlanan alanda 6306 sayılı afet riski alanlardaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanun hükümleri çerçevesinde yürütülecek dönüşüm çalışmalarına ilişkin hazırlanan uygulama esaslarının görüşülmesi.
1: Evet. İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale etmemiz gerekiyor. Komisyona havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Buyurun.
9: O da biliyor.
1: 36.
6: Talas Belediyesi'nin 350 milyon TL ek bütçe talebinin görüşülmesi.
7: Komisyon.
1: Evet, ilçe belediyesinde görüldüğü için direkt oylama yapalım. Evet.
7: Başkanım, komisyon. Komisyon. Komisyona gitmeyecek mi ek bütçe?
1: Komisyona gitmesine gerek var mı ki?
7: Evet.
10: Yok.
7: Var.
10: Öyle bir şart yok ya.
11: Görüşürüz. Komisyona gidip görüşüldüğü için.
7: O zaman he.
11: Yani cuma günü de meclis yapmayacağız. Gitmiş, o zaman açıkta kalıyor Talas Belediyesi. O yüzden
2: Talas Belediyesi'nde görüşüldü bu konu. He. Mecliste görüşüldü. İkinci defa havale oldu. Komisyona havale oldu. Komisyondan geçti. Ondan dolayı burada komisyona tekrar gitmesine gerek yok.
7: Başkanım, ama birkaç şey o zaman açıklık getirilirse, mesela ben şeyi sormak isterim. Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nde sınıflandırmaya girmeyen diğer hizmet alımları derken 200 bin lirayken 2 milyon talep edilmiş, 2 milyon 200 bin lira olmuş. Bu artışın gerekçesi ya da talebini bir açıklanabilirse çok memnun olurum.
2: Onu bilmiyorum
7: yani
2: ben.
7: Evet, ifade edip yani o yüzden hani komisyona
2: komisyonda gittik. Görüşüldü. Komisyonda da her partiden vardı zaten. Evet. Orada da böyle olumlu gördüler. Ve o şekilde geçti.
7: Meclis olarak onaylayacaksak küçük bir açıklama yapılmasında fayda var veya komisyona gitmesinde.
1: Şahsına bir açıklama yapılsın bu konuyla.
7: Bu konuyla ilgili çünkü
1: bilahare.
7: Biz şimdi ben şurada evet ya da red veremem. Çünkü bilgim yok.
1: Evet. Peki. Buyurun.
12: Başkanım, 2026 yılı bütçemiz %52 oranında gerçekleşmiş durumda şu an itibariyle. Yeterli kaynakta öngörülerek ilave kaynak bütçe oluşturma gereği duyduk. Toplamda
7: rakam çok, 200 binden 2 milyon daha talep ediliyor ve sınıflandırmaya
12: doğrudur,
7: girdi.
12: Doğrudur efendim.
7: Buyurun, dinliyorum.
12: 350 milyon ek bütçe ihtiyacımız var efendim.
8: İhtiyaç var demek yani.
7: Bunu şimdi
1: 200 bin de belediyemiz bir kaynak elde etmiş inşallah gelmiş yani.
7: Başkanım, alt 200 bin lirayken ya zaten bütçe oluştururken ona da dikkat edilmedi mi? 2 milyon kaynağı çok özür dilerim, sınıflandırılmayan dediği için, alt kırımları göremediğim için, hani komisyona gidersek görürüz.
13: Başkanım,
7: nedir ne değil, mutlaka Taraş mantıklı
13: Belediye
7: bir açıklaması vardır.
13: Ama şöyle, ek bütçeler belediyelerimizce bu mevsimlerde şundan talep edilir değerli meclis üyesi arkadaşlar. Çoğunuz biliyorsunuzdur ama yine de bir parantez açalım. Belediyemiz kaynak oluşturmuş, 350 milyon daha bir öngörmüşler. Ve bu haliyle de meclis ve komisyonda, ilçe belediyesinden geçmiş komisyonlar çalışmışlar. Ve büyükşehirimize de bu konu gelmiş. Biz olaya öyle bakıyoruz. 350 milyon talasımızı hayırlı olsun diyoruz. Hizmetlerinde teşekkür ediyoruz.
14: Bahsettiğiniz kalemde de bir etkinlik söz konusudur mesela. Yeni 2 milyon lira harcama yapılması gerekiyordur.
7: Bunun i̇şte ben harcamayla ilgili bir sıkıntım, evet, yok başkanım.
2: 200 binden
7: olabilir,
2: 2 milyona mı
7: olabilir? 2 milyon. Yani ya 2 milyon 200 bin liraya arttırılırken ağaçına sınıflandırmaya girmeyen yani alt kırılımı yok. Yani bunu
2: alt
7: ne için isteniyor?
2: Tamam, burada yok.
7: Şunun için isteniyor. Yani bir küçük başlık açılabilir ya, bu kadar zor mu?
2: Ya burada ama biz bu mecliste bunu imar plan bütçe komisyonuna havalesini yaptık.
7: Evet.
2: Plan bütçe komisyonu toplandı, görüşlerini bildirdi. Daha sonra da geldi. Biz tekrar mecliste oyladık. Şimdi oy birliğiyle de geçti. Çünkü plan bütçe komisyonunda her partiden kişiler var.
7: Evet.
2: Her meclis üyeleri öyle o şekilde. Bunlar oy birliği verdi. Biz de oy birliğiyle, kabul ettik.
1: Geçtiğine göre
2: bunda bir yanlış olmaz.
1: Tamam, oylayalım inşallah.
7: Ne dersiniz? Dinliyorum başkanım.
15: Yani,
1: buyurun başkanım, açıklama.
15: Efendim, teşekkür ederim de ben şimdi biraz böyle çok yıllarını vermiş bir belediyeci olarak çok haklıyken haksız duruma düşmüş bir adam pozisyonundayım. Yani belediyelerin en az 4 tane Sayıştay'dan tutun iç denetime kadar her türlü denetleme yetkisiyle en azından senede birkaç defa denetlendiği malum. Şimdi belediyenin kaynakları nereden gelir, nereye gider, hangi şartlarda kullanılır ve hangi kişilerin imzasıyla bunlar yerine getirilir çok belli. Hiç kimsenin bu kanunda ve yönetmeliklerin dışında harcama yapması, harcamaya kaynak olacak arazilerin veyahut da gelirlerin teminini bu yönetmeliklerin dışında yapması mümkün değil. Hepsi çok net olarak ifade etmişiz. Önceki durumu, sonraki durumu ve şuralardan gelecek, buraya gidecek diye. Bu böyle belediyelerde yılın ikinci döneminde her zaman olur. Bütün kurumlarda olur. Sadece belediyelerde değil. Bir aktarma önce de meclis üyelerimizin isterse belediyenin diğer görüşteki partilerden olsun, ister belediyenin yönetimindeki partilerden olsun, helal olsun yahu, 250 milyonu bulmuş da halka hizmet etmek için ortaya getiriyor demesi lazım. Nereden bulmuş, nereye götüreceğimiş, böyle bir soru olmaz ki. Teşekkür ederim.
1: Başkanım, teşekkür ediyorum. Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler, oy birliğiyle. Oy birliğiyle kabul edilmiştir. 37. günden başlayalım.
6: 2026-2027 eğitim ve öğretim yılı öğrenci servis ücretleri ve uygulama esaslarının belirlenmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet. 37. gündem maddemiz plan bütçe komisyonumuza havalesi gerekiyor. Plan bütçe komisyonumuza havalesini oylarınıza sürüyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 38.
6: Melikgazi Belediye Meclisi'nin 03.08.2026 tarih.
15: Evet.
1: Evet. 38'den 74'e kadar plan bütçe komisyonuna havalesi gerekiyor. Plan bütçe komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Pardon, özür dilerim. Evet. İmar komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, buyurun.
6: 75.
1: Evet, 75.
6: Kayseri genelinde yürütülecek olan bisiklet ve yürüyüş yolu çevre düzenlemesi işi çalışmalarında kullanılmak üzere Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı'ndan hibe desteği talebinde bulunulması ve destekle ilgili konularda Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya görevlendireceği kişilere imza yetkisi verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 76.
6: Pınarbaşı ilçesindeki bazı mahalle yollarında sıcak asfalt çalışması yapılması amacıyla Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Kayseri Valiliği arasında protokol imzalamak üzere Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç veya Genel Sekreter Abdülhamid Bey'e yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.
1: Evet, talebin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Evet, gündem maddelerimiz sona ermiştir. Evet, bir de İbrahim Bey'in bir şeyi var, okursak onu bildirelim.
6: Kıymetli belediye başkanlarım ve değerli meclis üyeleri arkadaşlarım, 16.08.2026 tarih, pazar günü saat 17, Özvatan ilçesi Boğaziçi Mahallesi hayır yemeğimiz vardır. Tüm hazirun davetlidir. İbrahim Carlak.
1: Allah kabul etsin.
15: Allah kabul etsin.
1: Buyurun. Başkanım.
15: Efendim önümüzde dosyalarda bize Afet İşte ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı bir güzel sunum yapmış. Hem Hacılar ilçesindeki mikrobölgeleme etüt raporu, hem afetlerde engellilik çalıştayı sonuç raporu, hem de afet güvenlik eğitimi diye ben emeğe geçen arkadaşlara teşekkür ederim.
1: Peki, teşekkür ediyorum başkanım. Evet, gündem maddelerimiz bitti. Meclisimizin Eylül ayı toplantısının birinci birleşiminin birinci oturumu 14.09.2026 pazartesi günü saat 15'te yapılacaktır. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum.
0: Gündem yoğun, kararlar kritik. Şehrimizin geleceğini şekillendiren kararların alındığı, daha yaşanabilir bir kent için tartışmaların yaşandığı belediye meclisi sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi

0: Apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankas resetler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
7: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: yerde haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Haber merkezimizin hazırladığı ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine tereddütsüz katkı vereceklerini belirterek, ancak ülkemizde yeni bir iç karışıklık, ayrışma ve çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da asla geçit vermeyeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. Ticaret Bakanlığı 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya'nın en büyük ekonomisi Endonezya'ya yönelik kapsamlı e-ticaret rehberi hazırladı. Çalışmada pazara giriş, gümrük ve vergi süreçlerine ilişkin bilgiler sunuldu. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. İletişim Başkanlığı'nca Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajının kamuoyuna ulaştırılması amacıyla Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında iletişim kampanyası yürütülüyor. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Kayseri'de panelvan araçla kaza yapan sürücü alkolmetre yüklemeyi reddetti. Ehliyetine daha önceden alkollü araç kullanmak suçundan dolayı el konulan sürücüye 350 bin lira para cezası kesildi. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil Beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Zet ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrol Spor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 100'e çıktı. Pompei ve Boscarale'deki kazılarda çıkarılan 2000 yıllık buhurdanlıkları inceleyen bilim insanları, antik Romalıların evlerinde hangi tütsü ve bitkileri yaktığını ilk kez kimyasal analizlerle keşfetti. İngiliz Kolombiya eyaletinde 102 yangınla mücadele sürerken yangının ilerleme hızı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor. Dünyadaki denizlerin Temmuz ayı ortalama yüzey sıcaklığı kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Kuzey Kore askerlerinin Rusya'daki varlığına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. Zelenski, Rusya'ya konuşlandırılan Kuzey Koreli asker sayısının 50 bine ulaşacağını ifade etti. İran, Hürmüz Boğazı'nı kısmen açmak amacıyla Umman'la bir anlaşmaya varmak için ABD'nin karşılaması gereken bir dizi şart belirledi. Bu şartlar arasında savaş tazminatı ödenmesi de yer alıyor. Çin makamları, Yunus Tayfunu'nun karaya ulaşmasının ardından Şangay'da dahil olmak üzere ülkenin doğusundaki 1 milyondan fazla kişiyi evlerinden tahliye etti. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town şehrinde düzenlenen 3 ayrı silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'a Gazze'ye ilişkin 15 maddelik plana şans vermeye hazır olduğunu ilettiği öne sürüldü. Dünya Müslüman Alimler Birliği, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı İslam aleminin birliği ve bağımsızlığı yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla Tekmer işletici kuruluşlarıyla GOL sahibi Teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6626 liradan, çeyrek altın ise 10935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle. Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomazla 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle. Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz. Bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Şehit yakınları, gaziler, vazife ve harp mağlulleriyle hak sahiplerine yönelik mali ve sosyal düzenlemeler içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı. AK Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, üzerinde titizlikle çalıştığımız şehit ailelerimiz ve gazilerimizin hayatını daha da güçlendirmek ve rahatlatmak için yapılan düzenleme, bütün partilerimizin mutabakatıyla yasalaşmıştır, dedi. Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesi'nde 2,5 kilometrelik yolda sıcak asfalt çalışması, bordür ve parke çalışması yaptı. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Talas İlçe Kongresi'nde konuşan MHP İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun Kayseri temasları sırasında yaptığı hızlı tren açıklamasına yönelik bakanın ifadelerinin takipçisi olacağız. Kayseri bunu hak ediyor, dedi. Kayseri'de polis ekipleri tarafından son bir haftalık çalışmalar sonucunda toplam 189 yıl 6 ay 3 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 320 şahıs yakalanırken 82 şahıs adli makamlarca tutuklandı. TFF 1. Lig takımlarından Kayserispor, sezona Seferi'nin golleriyle 2-0'lık skorla kazandığı Van Spor FK galibiyetiyle başladı. Melikgazi ilçesinde bir apartmanın 13. katındaki yangının ardından balkondan düşen ev sahibi yaşamını yitirdi. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir diğer bültende görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle

0: geleceğe doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya. Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352-336-2598 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci noki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Z ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrolspor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
4: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2005 yılına gideceğiz.

1 Ocak 2005. Türk lirasından 6-0 atıldı ve yeni Türk lirası tedavüle girdi. Yeni yıla Safranbolu yetiştirme yurdunda kalan 67 çocukla giren Başbakan Erdoğan, saat 00.45 sularında ATM cihazından 600 YTL çekti. 6 Ocak 2005. Afyon ilinin adı Afyon Karahisar olarak değiştirildi. 11 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi. 24 Ocak 2005. Terör örgütü PKK Kongregel'in üst düzey isimlerinden Revzi Kartal, Nürnberg'de yakalandı.

30 Ocak 2005. Başbakan Erdoğan, Ankara'da Microsoft'un sahibi iş adamı Bill Gates'le bir araya geldi. 31 Ocak 2005. Afganistan'daki Türk birlikleri, Kabil'deki uluslararası havaalanının sorumluluğunu üstlendi. 4 Şubat 2005. Ukrayna'da yakalanan Haluk Kırcı, Türkiye'ye iade edildi. 16 Şubat 2005. İstanbul Bağımsız Milletvekili Yaşar Nuri Öztürk, Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu. 26 Şubat 2005. Hakkında gıyabi tutuklama kararı bulunan Sedat Şahin, İstanbul'da yakalandı. 12 Mart 2005. 16. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi ulusal film ödülünü Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak adlı film kazandı.

20 Mart 2005. Mersin'de Metropol miting alanında yapılan Nevruz kutlamalarının ardından Türk bayrağını yere atıp yakma girişiminde bulunuldu. Olay yurt genelinde infiale neden oldu. 7 Nisan 2005. Besteci Melih Kibar, tedavi gördüğü Acı Badem Hastanesi koz yatağında hayatını kaybetti. 7 Nisan 2005. Samsun'da bir grup Tayat üyesinin F tipi cezaeviyle ilgili basın açıklamasına vatandaşlar tepki gösterdi. Olay güvenlik güçlerinin müdahalesiyle büyümeden önlendi. 10 Nisan 2005. Profesör, yazar, sanatçı, gazeteci ve sendikacı yaklaşık 200 aydın ortak bildiri yayınladı. Kürt-Türk milliyetçiliğindeki tırmanışa dikkati çeken aydınlar, yeniden şiddet ve çatışma ortamına dönüleceği kaygısını dile getirip sağduyu çağrısında bulundular. 17 Nisan 2005, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığına Mehmet Ali Talat seçildi.

25 Nisan 2005. Anzak çıkarmasının 90. yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Şafak ayinine Avustralya, Yeni Zelanda bakanlarının yanı sıra İngiltere Veliaht Prensi Charles da katıldı. 26 Nisan 2005. Birleşmiş Milletler, CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş'in Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Başkanlığına seçildiğini resmen açıkladı. 1 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, İsrail'e yaptığı ziyarette Sharon'un teklifi üzerine Ankara-Kudüs arasında kırmızı telefon hattı kurulacağını söyledi. Ziyaret sırasında 17 ortak askeri proje için çalışmalar başlatıldı. 2 Mayıs 2005. Başbakan Erdoğan, Filistin yönetiminin karargahı Mukata'da Filistin Ulusal Yönetimi Başkanı Mahmut Abbas ve Başbakanı Ahmet Kure ile görüştü, Yasir Arafat'ın mezarını ziyaret etti.

12 Mayıs 2005. Türk sinemasının usta yönetmeni Ömer Kavur İstanbul'da hayatını kaybetti. 15 Mayıs 2005. Emekli SAT komandosu Namık Ekin, ABD'li Jerry Hall'un 120 saat ile sahip olduğu su altında kırma rekorunu 121 saat 35 dakikayla geliştirerek yeni rekorun sahibi oldu. 20 Mayıs 2005. Yazar Orhan Pamuk, Amerikan Sanat ve Edebiyat Akademisi'ne şeref üyesi seçildi. 1 Haziran 2005. Yeni Türk Ceza Kanunu yürürlüğe girdi. Yeni yasa, töre cinayetinden kapkaça, kaçak yapılaşmadan alkollü araç kullanmaya kadar birçok düzenleme getirdi.

20 Temmuz 2005. İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İsviçre'de yaptığı basın toplantısında Ermeni soykırımı uluslararası bir yalandır dediği için savcılığa bağlı polislerce ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Perinçek 24 Temmuz'da serbest bırakıldı. 4 Ağustos 2005. Türk sinemasının emektar senaristlerinden Safa Önal, filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar kitabına girdi.

10 Ağustos 2005. Anadolu Ateşi Dans Grubu, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda Dalgaların Coşkusu adlı bölümü 218 metronomla oynanıp 1 dakika içinde 218 adıma ulaştı. Guinness Rekorları Türkiye Fahri Temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural tarafından da izlenen rekor denemesi noter huzurunda dev ekranda izleyicilere yansıtıldı. 20 Ağustos 2005. İskenderun'da düzenlenen 1. Arsus Kültür ve Turizm Festivali çerçevesinde müzisyen Ethem Yavuz ve orkestrası en uzun süre müzik çalma rekorunu kırmak için 44 saat 20 dakika sahnede kaldılar. Guinness Türkiye temsilcisi Profesör Doktor Orhan Kural'ın denetimindeki rekor denemesi sırasında Ethem Yavuz ve orkestrası sahnede 44 saat 20 dakika kaldı.

21 Ağustos 2005. Formula 1'in ayaklarından biri ilk kez Türkiye'de yapıldı. Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 14. yarışı olan Türkiye Grand Prix'sini McLaren Mercedes'in Finli pilotu Raikkonen kazandı. Yarışı Başbakan Erdoğan da izledi. 1 Ekim 2005. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi film Beste Bereket'in Türevi seçildi. 7 Kasım 2005. Yazar ve senarist Sulhi Dölenek İstanbul'da hayata veda etti. 9 Kasım 2005. Demokratik Toplum Partisi kuruldu. Partinin eş başkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk oldu. 19 Kasım 2005. CHP'nin 31. olan kurultayı Ankara'da toplandı ve Deniz Baykal tek aday olarak girdiği kurultayda yeniden genel başkan seçildi.

0: paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
1: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6.670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, Tekmer işletici kuruluşlarıyla GOL sahibi teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7.350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
1: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken, euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6.626 liradan, çeyrek altın ise 10.935 liradan satışa sunuluyor.
0: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
2: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar hava durumu. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdus Savar. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
4: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
3: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
5: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2023 2024 ve 2025 yılı

0: kaçtı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. Galatasaray'ın Ultra Aslan taraftar grubu lideri Muzaffer Şirin, örgütlü kara borsa, bilet dolandırıcılığı ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlamasıyla gözaltına alındı. 1. Lig'in 1. haftasında deplasmanda Van Spor'u 2-0 mağlup eden Kayseri Spor sezona galibiyetle başladı. Bursa Spor yıllar sonra yeniden mücadele etmeye başladığı Trendyol 1. Lig'de galibiyetle başladı. Yeşil beyazlı ekip deplasmanda karşılaştığı Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek sezonun ilk haftasında hanesine 3 puan yazdırdı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu açılış haftasında SMS Grup Sarıyer kendi sahasında konuk ettiği ligin yeni ekibi Muğla Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek sezona 3 puanla başladı. Trendyol 1. Lig'in 2026-2027 sezonu ilk haftasında Alagöz Holding Iğdır FK kendi sahasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek sezona galibiyetle ve 3 puanla başladı. Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Kocaeli Spor, Mısır takımlarından Z ile 1-1 berabere kaldı. Pendik Spor bugün Petrol Spor ile karşılaşacak. Maç saat 21.30'da başlayacak. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
4: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
5: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
6: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
5: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
7: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.
9: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
10: Hadi canım.
11: Ne?
12: Vay.
11: Nasıl yani?
13: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
9: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sağlıklı bir yaşam istiyoruz, değil mi? Enerjik uyanmak, şişkinlikten kurtulmak, ben ne yedim de böyle oldum dememek istiyoruz. İşte tam da bu noktada sahneye iki önemli isim çıkıyor. Probiyotikler ve prebiyotikler. İsimleri benziyor ama görevleri tamamen farklı. Biri çalışan, biri onu doyuran ekip gibi düşünün. Önce probiyotiklerden başlayalım. Probiyotikler, bağırsaklarımızda yaşayan iyi niyetli bakteriler, yani vücudumuzun görünmez kahramanları. Sessiz, sedasız çalışıyorlar, sindirimle uğraşıyorlar, bağışıklığa destek oluyorlar. Ama şunu bilmek lazım, bu bakteriler misafir. Geliyorlar, görevlerini yapıyorlar ve sonra biz kaçtık deyip gidiyorlar. Yoğurtta, kefirde, turşuda falan bulabilirsiniz. Ama her yoğurt ben probiyotiğim diye ortalıkta dolaşamaz. Canlı olması lazım. İşini yapacak hali olacak. Gelelim prebiyotiklere. Prebiyotikler bakterilerin kendisi değil, bakterilerin yemeği. Yani düşünün, probiyotik çalışkan işçi, prebiyotik de öğle yemeği. Eğer prebiyotik yoksa ne oluyor? Bakteri aç kalıyor. Aç kalan bakteri de çalışmıyor. Sonra biz suçu yoğurtta arıyoruz. Prebiyotikler lifli gıdalarda bol bol var. Soğan, sarımsak, pırasa, muz ve baklagiller. Yani mutfağın sessiz kahramanları. Bunlar sindirilmiyor. Kalın bağırsağa kadar gidiyor ve orada bakterilere ziyafet çakıyor. Bakteriler mutlu, bağırsak mutlu ve biz daha da mutlu. Araştırmalar diyor ki, günde biraz prebiyotik alanların bağırsak florası daha dengeli. Şişkinlik azalıyor, o yüzden probiyotiklerle prebiyotiği ayırmamak lazım. Biri varsa diğeri de olacak. Yani bu ikili elmanın iki yarısı gibi. Sadece probiyotik alıp prebiyotiği unutursanız, bağırsaklar şöyle diyor. Tamam geldin ama açsın. Sonuç mu? Daha iyi sindirim. Daha mutlu bir bağırsak ve daha az karnım niye böyle sorusu. Kısacası iyi bakterileri çağırıyoruz. Onları aç bırakmıyoruz. Bağırsaklar çalışıyor, biz rahatlıyoruz. Herkese bol lifli, bol bakterili, keyifli günler.

0: arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir koda?
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Umman'ın Zufar vilayetindeki Halla Nihat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezenge adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntılarının yaklaşık 390 km² deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Bazı evleri ateşe verdi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirterek, bu durumun halka gıda, ilaç ve yardım ulaştırmasını engelleyerek Gazze şeridinde kıtlığın yeniden başlaması riskini arttırdığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mevcut politikası ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Catania Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu. Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Temmuz ayında Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarına yönelik 108 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Filipinler'de etkili olan muson yağmurları sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
2: Nasıl başardım başlıyor.
3: Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir.
4: Nasıl başardımdan herkese merhabalar. Genel olarak işletmeleri konuk ediyoruz ama yine çok güzel, çok özel bir yerdeyiz ve sizlerle tanıştırmaktan keyif duyacağım. Kayseri'de faaliyet gösteren Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği'ndeyiz. Yanımızda başkanımız Özlem Güneş var. Burada kadınlarımızı konuşacağız, kadınlarımızın başarılarını konuşacağız. Evet. Aslında bu başarı taşmış ve bir dernek çatısı altında da buluşmuş. Girişimci kadınların üye olduğu Değer Katan Kadınlar Derneği'ndeyiz. Ama önce sizi tanımak isteriz. Özlem Güneş kimdir?
3: Ben Özlem Güneş, Kayserliyim. Evli ve iki çocuk annesiyim. İletişim, radyo, televizyon programcılığı mezunuyum. Aynı zamanda mobilya üretimi yapıyoruz. Eşimle birlikte mobilya üretiminde aktif bir şekilde rol alıyoruz. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği kurucu başkanıyım. Derneğimiz Sayın Valimizin talimatıyla kurulmuş bir dernek. Kayseri'de kendi işlerinde uzman kadınlardan oluşan, hepsi birbirinden değerli üyelerimizle birlikte yürüttüğümüz bir derneğimiz var.
4: Aslında isminden de anlaşılıyor, öyle değil mi? Değer evet. Katan Girişimci Kadınlar Derneği. Buradaki üyelerimizin hepsi girişimci. Şu anda aktif bir şekilde iş hayatının içerisinde rol alan kadınlardan oluşuyor. Bu kısmı ayrıca keyifli. Ve tabii ki birçok faaliyette de bulunuyorsunuz. Sadece üreten ve girişimci kadınlar olmasıyla ön plana çıkmıyor. Farklı faaliyetlerde de bulunan bir dernekten bahsediyoruz. O zaman şöyle yapalım. İlk olarak bu dernek fikri nasıl ve nerede oluştu? Nasıl başladı? Bunu dinleyelim.
3: Derneğimiz zaten biz bir kadın topluluğuyduk. Sayın Valimizi ziyaretimiz esnasında valimizin dernek olma talimatı vermesiyle oluştu ve kuruldu. Biz Kayseri'de farklı bir derneğiz aslında. Çünkü biz dernekçiliği derneği kurduktan sonra öğrendik. Ve bu anlamda hiçbir parti bağlantısı olmayan, herhangi bir yerin alt kolu ya da kuruluşu olmayan bir derneğiz. Başkan yardımcımız Aynur Hanım var. O da her zaman der ki gönüllülük teklif edilemez. Gönüllülük esaslı bir iş yaptığımız için bu gönüllülük hırkasını bizimle birlikte giyecek kişilerle birlikte yol alıyoruz ve gönüllülüğün de teklif edilemeyeceğine inanıyoruz ve biz üyelik teklifinde bulunmuyoruz. Bu bazen yanlış anlaşılabiliyor aslında. Çünkü dernekler için bu çok normal, üyelik teklif etmek ve üye toplamak için faaliyetler yapmak. Biz böyle bir dernek değiliz. Bu da tamamen biraz önce bahsettiğim gönüllülüğün teklif edilememesiyle alakalı. Ama derneğimizin kapısı bütün kadınlarımıza açık. Bu anlamda da Kayseri'nin güvenini kazanmış bir derneğiz. 1000'e yakın başvurumuz var derneğimiz içerisinde. Hepsine çok teşekkür ediyoruz bize olan güvenlerinden dolayı. Ve bu anlamda da yine valimizin talimatıyla olan birçok projeye de Kayseri'de imza atmış bir derneğiz. Bunlardan bir tanesi Gevher Nesibe programımızdı. Kayseri'de yaptığımız bu program içerisinde bazı ilklere imza attık aslında. Şu an yapay zeka hepimizin en yakın arkadaşı. Ama o dönemde yapay zekayı Kayseri'de kullanan ve aktif bir şekilde görüntü üreten ilk programı yapan kişiler bizdik dernek olarak. Ve aslında şu var, biraz önce gönüllülükten bahsettim ya, bu tam o anlamıyla bir gönüllülük. Çünkü hiç kimse işinde uzman değil. Bunu yaparken kimse profesyonel değil. Çünkü herkesin zaten uzman olduğu bir mesleği, işi var. Onun yanı sıra biz dernek işlerimizi yürütüyoruz. Burada yönetmeninden tutun ki işte oyuncularına kadar, valimizin bizden istediği aslında bir konferanstı ama konferansın adı bile artık sıkıcı gelmeye başlıyor biliyorsunuz. En son Anadolu Ateşi'nden dans gösterisi, biraz müzik dinletisi, küçük tiyatral kısımları gibi birçok şeye değindiğimiz bir programdı ve birçok kişinin gözyaşları içerisinde kalktığı bir program oldu. Biz Gevher Nesibe'nin Kayseri'de yaşadığımız halde hikayesinin böyle olduğunu bilmiyorduk dediler. Sonra yine bu programı Develi'de de gerçekleştirdik. Oradaki kadınlara da yine 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bu programı yine yaptık. Bunun yanı sıra da farklı faaliyetlerimizle de hep devam ettik. 3 yıl içerisinde çok aktiftik. Her zaman sahadaydık. Yani gözümüzü her sabah şöyle açıyoruz aslında. Bugün ne yapabiliriz diye. Ve bu anlamda da hiç kimse tek başına hiçbir şey yapamaz. Yol arkadaşınız ilk başta çok önemlidir. Yola çıktığınız insanlar çok önemlidir. Bizim bir araya geldiğimizde kahvaltı gibi görünen ya da işte bir yemek organizasyonuymuş gibi görünen şeylerimizde dahi arka tarafta çok büyük iş birlikleri oluyor. Ve iş bağlantıları oluyor. Orası herkes için bir network ortamı oluyor. Üyelerimiz arasında çok güzel işbirlikleri oldu bugüne kadar ve ortaklıklar oldu, ortak yaptıkları projeler oldu, birbirlerine iş paslamaları oldu. Yine dergimizden bahsettik. Kayseri'ye kalıcı bir iz bırakmak istedik. Değer katan dergiyi çıkarttık. Dergimizi yapan, grafik tasarımını yapan Sena Patır aslında iç mimar ve bu işten daha önce dergi tecrübesi olmayan birisi. Editörlüğünü de yine başkan yardımcımız Aynur Tokgöz üstlendi dergimizin. Ve yazarlarımız da dernek üyelerimizden oluşuyor. Dernek üyelerimiz kendi uzmanlığı konusunda yazıyor. Çok güzel, çok keyifli. Herkesin böyle kendine dair bir bölüm bulabileceği lifestyle bir dergi çıkarttık.
4: Aslında ben amaçlarını soracaktım. Yani evet. Ne amaçlamıştınız derneği kurarken diye soracaktım ama sanki bu anlattıklarınızın içerisinde biraz bunun cevabını aldık gibi geliyor bana. Peki şu anda ne aşamadayız? Neler yapıyoruz?
3: Şu an 50 üyemiz var. Biz 50'de de sınırlı tutuyoruz üyelerimizi. Burada bir azalma olduğu takdirde ekleme yaparak devam ediyoruz. Ama başvuruda bulunan kişiler de büyük etkinliklerimiz, organizasyonlarımız olduğunda mutlaka dahil ediyoruz. Bizim için çok kıymetliler gerçekten. Sadece istikrarlı ilerlemek bizim için çok önemli. Bu anlamda açıkçası biz baktığımız zaman bir kadının girişimci başlatması kadar devam ettirmesi ve sürdürmesini de çok önemli buluyoruz. Evet. Günümüzde artık sosyal medya çağında yaşıyoruz. Aktif olmazsanız, görünür olmazsanız maalesef işletmeleriniz çok geri planda kalıyor. Onların aktifliği konusunda da yine Değerli Sohbetler programımız var bizim de. Sunuculuğunu Gülşen Eraslan'ın üstlendiği. Orada da yine bu değerli kadınlarımızı tanıtmak amacıyla ve işlerini tanıtmak amacıyla çekimlerimiz oluyor ve yine dediğim gibi dergi içerisinde de zaten üyelerimiz kendi uzmanlık alanları ile ilgili yazılar yazıyorlar. Kayseri il ve ilçelerini tanıtmak da bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Dikkatinizi çektim bilmiyorum ama 70'ler projemiz vardı.
4: Çok hoş, çok hoş. Evet. İzledim. Gerçekten böyle her detayı düşünülmüş. Projenin sonunda piknik yapıyor olmanız da ayrıca o döneme atıfta bulunmuş. Çok güzel bir çalışma olmuş. Ellerinize sağlık.
3: Teşekkür ederiz. Yine Klasik Otomobilciler Derneği ile işbirliği içerisinde yaptığımız bir projeydi bu da. GESİ'yi tanıtmak amaçlı çektik ve herkes çekimlerin nerede yapıldığını çok merak etti. Neresiydi? Neredeydiniz? O piknik nerede yapıldı?
4: Peki bundan sonrası için dernek neleri hedefliyor, onları da öğrenelim.
3: Aslında çok fazla hedefimiz var. Artık hedefimiz Kayseri dışına açılmak, tüm Türkiye'ye ve yurt dışına açılmak. Bu anlamda da projelerimizi geliştiriyoruz. Hepsi sürpriz olsun. Önümüzde bir projemiz var çünkü bu anlamda gerçekleştireceğimiz. İnşallah hepsini sırayla önce Kayseri'de kendimizi ifade ettik. Şimdi sıra şehir dışı ve yurt dışında. İlham olmak bizim dernek amaçlarımız içerisinde yer alıyor. Biz yaptığımız projeler kapsamında ilham olduğumuzu hep görüyoruz. Çünkü ilki biz yapıyoruz, sonrasında bu yaptığımız işler yine yapılmaya devam ediliyor. Bu bizi çok gururlandırıyor gerçekten. Bunu iftar yemeklerimiz de dahil, ilk verenle alanı yan yana getiren Kayseri'de yine bizdik. Öğrencilerimizle birlikte aynı sofrada oturup verenle alanın bir araya geldiği, bu sene de yine zihinsel engelli çocuklarımızla beraber Ziçev'le ve Yetimler Gülsün Derneği ile birlikte bir iftar programımız oldu. Aynı şekilde biz birçok kişiye ve birçok girişimciye örnek olduğumuzu düşünüyoruz. Zaten bizim derneğimiz bünyesindeki bütün kadınlar girişimciler için en güzel örnekler. Çünkü hayat hiçbir şekilde altın tepside sunmadı onların önüne hiçbir şeyi. Zorluklarla geldiler, mücadelelerle geldiler. O yüzden derneğimizin logosu da Anka Kuşu aslında. Kadınlara benzetiyoruz biz Anka Kuşu'nu ve hayatta her şey olabilir, başımıza her şey gelebilir ama yine de bu dik duruşumuzu kaybetmememiz gerekiyor. Gençlerimize de bu anlamda örnek olacağını düşünüyorum. Bütün üyelerimizin. Yine girişimcilikte de hepsine zaten ilham olan hem seminerler hem de paneller düzenliyoruz.
4: Yani pes etmeden, küllerinden yeniden doğabilir kadınlar.
3: Kesinlikle öyle. Öyle de olmalı. Bu da gençlerimize en büyük örnek olmalı. Çünkü gençlerimiz umutsuzluğa kapıldığı zaman onları kaybedeceğiz.
4: Evet, ne kadar güzel özetlediniz. Aslında biraz da kadını anlatmış oldunuz. Geçmişten bu yana her zaman belki sorumluluğu biraz daha ağırdı kadınların ama hep üstesinden geldiler ve çok başarı doğru. Öykülerini her zaman dinliyoruz. İşte Anka Kuşu'ndan örnek verdiniz. Bir şekilde tekrar toparlanıp küllerinden yeniden doğmayı kadınlar her zaman başarırlar. Çok teşekkür ediyorum bizi ağırladığınız için. Çok güzel, çok keyifli bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz de aynı keyfi almışlardır. Özlem Güneş bizimle birlikteydi. Değer Katan Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı. Çok sağ olun.
3: Biz teşekkür ederiz.
4: Sağ olun.
3: Bir kadın değişirse bir hayat değişir ama kadınlar birlikte değişirse dünya değişir diyoruz.
4: Çok doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık efendim. Nasıl başardımdan şimdilik bu kadar. Haftaya yepyeni bir hikaye ile karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: Nasıl Başardım sona erdi. Radarın Rotası.
1: Radarın Rotası'ndan herkese merhaba sevgili dinleyenler. Ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamızda Kayseri'nin Şelaleler Diyarı Yahyalı'ya uzanıyor. Göz alıcı ihtişamıyla büyüleyen Derebağ Şelalesi'ne konuk oluyoruz. Yaz kış demeden gürül gürül akan buz gibi suları 30 metre yükseklikteki bir mağaradan süzülerek derin bir vadi boyunca ilerliyor ve Yahyalı'nın bereketli topraklarına hayat veriyor. 2011 yılında Tabiat Parkı ilan edilen bu doğa harikası, özellikle yaz sıcaklarında serinlemek isteyen ve doğanın kalbinde nefes almak isteyenler için adeta biçilmiş bir kaftan. İlçeye sadece 10 kilometre, Kayseri şehir merkezine ise 90 kilometre mesafede yer alan Derebağ, sadece eşsiz manzarasıyla değil, zengin tarihi ve çevresindeki doğal güzellikleriyle de huzur arayanları kendine çekiyor. Peki Derebağ Şelalesi'ne nasıl ulaşılır? Derebağ bölgesine özel aracınızla keyifli bir yolculuk yaparak kolayca ulaşabileceğiniz gibi ilçe merkezlerinden kalkan toplu taşıma araçlarını veya düzenlenen doğa turlarını da tercih edebilirsiniz. Peki Derebağ Şelalesi'nde sizi neler bekliyor? Suyun dinlendirici melodisi eşliğinde mesire alanlarında aileniz ve dostlarınızla vakit geçirebilir, farklı zorluk seviyelerine sahip parkurlarda yürüyüşe çıkabilir veya bisiklet sürebilirsiniz. Eşsiz kareler yakalayabilir ya da çadırınızı kurup yıldızların ve şelale sesinin altında unutulmaz bir gece geçirebilirsiniz. Yolunuz Yahyalı'ya düşmüşken bölgenin asırlık simgesi tarihi Ulu Cami'yi ziyaret edebilir, yörenin nefis lezzetlerini tadabilirsiniz. Ve tabii ki Derebağ'ın şifalı sularıyla beslenen, aromasıyla dünyaca ün kazanmış o lezzetli kıtır kıtır Yahyalı elmasının tadına bakmayı sakın unutmayın. Ruhunuzu dinlendirmek ve doğayla baş başa kalmak istiyorsanız, rotanızı bu hafta Derebağ Şelalesi'ne kırın. Radarın rotası haftaya yepyeni keşiflerle devam edecek. Kulaklarınız bizde olsun. Sevgiyle kalın.
0: Radarın Rotası.
2: Paranın nabzı, küresel ve yerel piyasalardan en sıcak gelişmeler, makroekonomik analizler, faiz oranlarındaki değişimler ve iş dünyasına yön veren haberler. Radyo Radar'da ekonomi bülteni başlıyor.
3: Ekonomiden gelişmeleri aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Gram altın haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 6670 liradan işlem görüyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, KOSGEB'in teknoloji merkezlerine yönelik destek programıyla, Tekmer işletici kuruluşlarıyla GOL sahibi teknopark yönetici şirketlerine 6,5 milyon liraya kadar destek sağlayacaklarını bildirdi. Türkiye, kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun meyvelerini toplarken, araştırma ve geliştirme ve inovasyon ekosistemine aktarılan kaynaklar ülkenin teknolojik dönüşümdeki kararlılığını tescilliyor. Tarım sektöründeki teknoloji kullanımı her geçen gün artarken, sektörde çalışanların internet kullanım oranı da buna bağlı olarak bu yıl %86'ya ulaştı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Türkiye'nin enerjide tam bağımsızlık hedefi doğrultusunda 3 kıtada faaliyet gösterdiğini belirterek, Türkiye, Kerkük'ten Somali'ye, Libya'dan Umman'a, Azerbaycan'dan Macaristan'a kadar kara ve denizde güçlü ortaklıklarla enerji piyasasında aktif ve güçlü bir ülke konumuna geliyor dedi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kamuda şeffaflık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla devreye aldığı yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Türk Standartları Enstitüsü, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 124 personel alımı yapacak. TSE'nin konuya ilişkin ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ticaret Bakanlığı, ticaret müşavirlerince hazırlanan 80 ülkeye yönelik 107 pazar araştırmasının iş dünyasının hizmetine sunulduğunu duyurdu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü toplamda 7350 baş reforme küçük başlatmak için ihale açtı. Ekonomi bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da ekonomi bülteni sona erdi. Radyo Radar para piyasaları.
3: Ekonomide bugün. Serbest piyasada dolar 47 lira 72 kuruş seviyesinden işlem görürken euronun satış fiyatı 55 lira 18 kuruş. Altın piyasasında ise yöneliş şu şekilde. Gram altın 6626 liradan, çeyrek altın ise 10935 liradan satışa sunuluyor.
2: Radyo Radar para piyasaları. Radyo Radar hava durumu.
4: Yerel haber bülteniyle karşınızdayız. Ben Uygar Yıldız. günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğlen saatlerinden sonra Yozgat'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezinde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık 15 derece. İlçelerimizde ise durum şöyle: Akkışla, Bünyam, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza 29, Özvatan ve Sarıolan 30, İncesu ve Yahyalı 31, Develi, Felahiye ve Yeşilhisar 32 derece olacak. Çevre illerimizde ise durumlar şöyle: Yozgat 27, Kırşehir ve Niğde 30, Sivas 31 derece. Ve büyük kentlerimiz: bugün İstanbul 31, Ankara 32, İzmir ise 37 dereceyle oldukça sıcak olacak.
2: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Listelere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melikgazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 3, 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlarının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdus Savar. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahane

0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
1: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması klipi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
1: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
3: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın?

Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Duman grubuyla karşınızda olacağız.

90'lı yılların başında müzik hayatına atılan Kaan Tangöze, öğrenim görmek amacıyla gittiği Seattle'da müzik hayatına devam etti ve Türkiye'de çıkarmak istediği albüm için parçalar hazırladı. Kendisi, Ari Borakas ve Yakup Trana'dan oluşan Türkiye'deki grubu Mat Madam'la Seattle ve Los Angeles'ta yayınlanan toplama albümlerde yer aldı. Türkiye'ye döndüğünde Blue Blues Band'de çalan Batuhan Mutlugil'i gruba dahil olmaya davet etti ve 1999'da Duman grubu kurulmuş oldu.

Vokal ve gitarda Kaan Tangöze, gitar ve geri vokalde Batuhan Mutlugil, bas gitar ve geri vokalde Ari Borakas, bateride başta Alen Konakoğlu'ndan sonra Cengiz Baysal'dan oluşan Duman, ilk albümünü çıkarmak için yola koyuldu ancak grubun henüz bir ismi yoktu. Bunun üzerine grubun ismi Halimiz Duman isimli şarkıdan esinlenildi.

Duman 99'da çıkan ilk albümü Eski Köprünün Altında'yla müziğe giriş yaptı. Albümün Köprü Altı, Hayatı Yaşa ve Bebek parçalarına klip çekildi. Bebek parçasına klip çekilmeden önce Duman yaptığı bir röportajda "Halimiz Duman parçasını akustik olarak çaldı ve bu klip olarak düzenlendi. Ancak klip 2004'te çıkacak olan Bu Akşam DVD'sine kadar yayımlanmadı. Grup 2002'de ikinci albümü Belki Alışmam Lazım'da büyük bir çıkış yaptı. Her Şeyi Yak yorumuyla beğeni toplayan Duman, aynı isimli parçasıyla birlikte Oje, Bu Akşam ve Belki Alışmam Lazım parçalarına da klip çekti.

2005'te Seni Kendime Sakladım adlı 3. stüdyo albümlerini yayınlayan ve albümde aynı adı taşıyan parçayla çıkış yapan grup, ardından Aman Aman ve En Güzel Günüm Gecem şarkılarına klip çekti. Bu albümdeki ve konserlerdeki başarılarından dolayı Altın Kelebek ödülüne aday gösterilip ve kazanan grup, ödüllerini "Bu bize değil size layık" diyerek Erkin Koray'a verdiler.

Kaan Tangöze ve Batuhan Mutlugil 2006 yılında vatani görevlerini yerine getirmek için askere gitti. Askerlik öncesi Number One müzikle tüm bağlar koparılmıştı. Askerlikleri bittikten sonra konserlere hızla geri döndüler. Başta davulcu sorunları yaşayan grupta sonradan taşlar yerine oturdu. İlk albümde gruba Alen Konakoğlu eşlik etti. Fakat ikinci ve üçüncü albüm kayıtlarındaysa Cengiz Baysal vardı. Alen Konakoğlu ise 2007'ye kadar sahne performanslarında grupla birlikte olmaya devam ederken, 2007'den itibaren Konakoğlu gruptan ayrılarak Nilkara İbrahimgil'in davulculuğuna geçmiş ve Cengiz Baysal, Duman'ın hali hazırda çalışmakta olduğu tek davulcusu olmuş.

Duman artık yeni albüm sinyallerini veriyordu ki Number One 11 Aralık 2007'de En Güzel Günüm Gecem 1999-2006 albümünü çıkardı. 2008 yılında çıkması beklenen yeni stüdyo albümlerinin 2009 yılına sarkması hayranları arasında büyük üzüntü yaratmıştı. Duman, 2008'in Eylül ayında Antalya'da vermiş oldukları konserde yeni albümde yer alan iki parçayı seslendirmiş ve büyük beğeni toplamıştı. Bunun üzerine aynı sene Number One, Duman'ın 2 Eylül 2006'da verdiği Rock'n'Cop konserinin DVD'sini yayınladı.

Duman 18 Mart 2009 tarihinde çıkardığı Duman 1 ve Duman 2 albümünden ilk klibini Dibine Kadar şarkısına Kemerburgaz'da bulunan taş ocaklarında hayranlarıyla birlikte çekti. Bu klibin yönetmenliğini Pearl Jam, Radiohead, Placebo gibi ünlü sanatçıların da klip yönetmenliğini yaptığı Jon Thomas yaptı. Duman bu albümlerinin ikinci klibini ise Senden Daha Güzel şarkısına 16 Ekim İzmir ve 17 Ekim Ankara Saklıkent konserleri sırasında çekti. Klibi birçok hayranları beğenmese de klip Türkiye'de bir ilkti. Çünkü klibi izleyenler Duman'ın gözünden konser alanını gözlemleme fırsatı buldular.

0: yaşarım.
1: Duman, Duman 2 albümünün 3. klibini ise Elleri Ellerime isimli şarkıya, 2010'un Nisan ayındaysa Sor Bana Pişman Mıyım isimli şarkısına çekti. Ancak klipler teknik aksaklıklar yüzünden yayınlanamadı. Daha sonra 2011'in Şubat ayında yayınlanabildi.

Grup daha sonra 12 Eylül 2013 tarihinde 13 parçalık Darma Duman albümünü çıkardı. İlk klip söz ve müziği Ari Borakas'a ait olan Yürek isimli şarkıya geldi. İkinci klip söz ve müziği Kaan Tangöze'ye ait olan Melankoli isimli şarkıya çekildi. Klip gösterişsiz olması nedeniyle grubun parası bitti gibi eleştiriler aldı. Üçüncü klip söz ve müziği Batuhan Mutlugil'e ait olan Öyle Dertli isimli şarkıya geldi.

Darma Duman albümünü takip eden yıllarda grup üyeleri ayrı ayrı albüm ve tekli çalışmalar yaptı. Grubun solisti Kaan Tangöz'e ilk solo akustik albümü olan Gölge Etme albümünü 2015'te piyasaya sürdü. Kaan Tangöze'nin solo albüm çıkaracağı Gezi Parkı eylemlerinin ikinci yıl döneminde duyurulmuş, albümde yer alan Taksim Meydanı isimli şarkı paylaşılmıştı. Tangöze 6 Ocak 2022 tarihinde Aşık Mahsuni Şerif Türküleri adında ikinci solo albümünü yayımladı.

Grup 24 Haziran 2024'te 11 yılın ardından sessizliğini bozarak yayınlayacaklarını duyurdukları 16 şarkılık albümlerinin iki parçasını Kufi adlı single'la yayınladı. Single'ın içinde Nerede Benim Kafam ve Kufi şarkıları bulunmaktaydı. Grup bu şarkıların ilk canlı performanslarını 26 Haziran 2024'te Antalya Açık Hava'da sergiledi. Bu şarkı uzun bir aradan sonra Duman'ın dijital platformlarda en çok dinlenenler listesine giren ilk şarkısı oldu.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdus Savar. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: İyi günler değerli dinleyiciler. Radyo Radar ana haber bülteniyle yayındayız. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nüki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Ana haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radarın rotası.
3: Radarın rotasından herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftaki rotamız Kayseri'de inanç ve mimari ziyaretin buluştuğu nokta Yaman Dede Camii. Kayseri'nin tarihi dokunuşunu yansıtan hem mimarisi hem de manevi atmosferiyle dikkat çeken yapılardan biri de Yaman Dede Camii. Şehrin merkezinde Taplakaya Mahallesi'nde yer alan bu cami, tarihi güzelliğiyle hem Kayserilerin hem de ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonunu şehir içinde huzurlu bir şekilde geçirmek, sessiz bir mola vermek isteyenler için Yaman Dede Camii, sakinliği ve zarafetiyle ideal bir durak. Caminin bulunduğu yapı aslında geçmişte Surp Atvassasin Ermeni Kilisesi olarak inşa edilmişti. 19. yüzyılın sonlarına doğru yapılan bu görkemli taş yapı, Cumhuriyet döneminde restore edilerek camiye dönüştürüldü ve Yaman Dede Camii adını aldı. Adını, aslen Ermeni asıllı bir şair olan Krikor Zohrabyan'dan, yani sonradan Müslüman olup Yaman Dede adını alan kişiden alır. Mevlana'ya ve tasavvufa duyduğu derin sevgiyle tanınan Yaman Dede, Kayseri'de doğmuş, hayatının büyük bölümünü burada geçirmiştir. Onun isminin bu camiye verilmesi hem şehrin kültürel çeşitliliğini hem de inançların birleştirici gücünü simgeler. Kesme taştan inşa edilen cami, zarif mimarisiyle dikkat çeker. Özellikle taş duvarlarındaki oyma süslemeler, kemerli pencereler ve yüksek tavanlı iç mekan hem tarihi kimliğini hem de sanatsal değerini yansıtır. Geniş avlusu, yeşil çevresi ve sessiz atmosferiyle cami, ziyaretçilerine hem ibadet hem de huzur dolu bir dinlenme alanı sunar. Caminin hemen çevresinde yer alan dar sokaklar, eski Kayseri mimarisinin izlerini taşır. Günün farklı saatlerinde taş duvarları vuran ışık, caminin yüzeyinde adeta zamanın izlerini gösterir. Bugün Yaman Dede Camii sadece bir ibadethane değil, aynı zamanda Kayseri'nin çok kültürlü tarihini ve hoşgörü geleneğini yansıtan önemli bir semboldür. Taş duvarlarının ardında hem inanç hem de insan sevgisinin izlerini barındıran Yaman Dede Camii, Kayseri'nin kalbinde sessizce geçmişi ve bugünü buluşturmaya devam ediyor. Radar'ın notasında bugünkü rotamız Yaman Dede Camii'siydi. Bir sonraki rotada görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Radar'ın rotası. Radyo Radar 91.8.

korkunu içime istiyorum. Öpünce anlıyorum, ben seninle yaşıyorum. Gün birden beri kaç kere

gibisin. Katılmak istiyorum. Önlerden yer kapıp gözünü kalbime bekliyorum. Asaletinin bedeli çok kölen var belli biri. Hem biraz deli, azdan çok da serseri.

0: baş harfi ben. Baş harfi ben.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Umman'ın Zufar vilayetindeki Halla Nihat Adaları açıklarında karaya oturan Karolin Bezengi adlı gemiden kaynaklanan petrol sızıntılarının yaklaşık 390 kilometrekarelik deniz alanına yayıldığı bildirildi. Soykırımcı İsrail ordusu ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki bölgelere topçu saldırıları düzenledi. Bazı evleri ateşe verdi. Avrupa Akdeniz İnsan Hakları Örgütü, İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın ulaşım sistemini felç ettiğini belirterek, bu durumun halka gıda, ilaç ve yardım ulaştırılmasını engelleyerek Gazze şeridinde kıtlığın yeniden başlaması riskini arttırdığını kaydetti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, ABD'nin mevcut politikası ve deniz ablukasını sürdürmesi halinde Hürmüz Boğazı'nın güvenli bir geçiş güzergahı olmayacağını söyledi. İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü İsmail Bekai, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nda Tahran'ı endişelendirecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. İtalya'nın Sicilya adasındaki Etna yanardağında meydana gelen patlamanın oluşturduğu kül bulutu nedeniyle Katanya Havalimanı'na uçuşlar geçici olarak durduruldu. Filistin Gazeteciler Sendikası, İsrail'in Temmuz ayında Filistinli gazeteciler ve medya çalışanlarına yönelik 108 saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi. Filipinler'de etkili olan muson yağmurları sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Listelere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
5: Bu hafta oldukça hoş, sizler için oldukça da yararlı olacağına inandığım bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'de son dönemlerde oldukça popüler, UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan iki mekandan biri Kültepe, bir diğeri de Koromaz Vadisi'dir. Peki birbirinden muhteşem bu iki mekanı en doğru, en pratik ve en yararlı bir şekilde nasıl gezebileceğinizi öğrenmek ister misiniz?
6: Kayseri'nin kadim toprakları binlerce yıldır insanlığın hafızasını taşır. Bir yanında ticaretin, medeniyetin ve yazının Anadolu'daki ilk izlerini saklayan Kültepe, diğer yanında taşın, suyun, vadilerin ve sessizliğin iç içe geçtiği Koromaz Vadisi. İşte şimdi bu iki miras çağın imkanlarıyla avuçlarımızın içine sığan bir rehberde buluşuyor. Kapadokya Kültepe Koromaz Derneğimiz tarafından bir kültürel hizmet olarak hazırlanan hem Apple Store hem de Google Play ortamlarından cep telefonlarınıza kolayca indirebileceğiniz Kültepe Koromaz Rehberi mobil uygulaması artık sizler için hazır. Bazen insan şehrin gürültüsünden uzaklaşıp tabiatın sesini duymak ister. Hele ki bahar mevsimi geldiğinde. Toprağın yeniden nefes aldığı, ağaçların yeşile döndüğü, rüzgarın çiçek kokularını vadilere taşıdığı günlerde ailece çıkılan kısa bir yürüyüş bile insana bambaşka bir huzur verir. Çocukların bir dere kenarında koştuğu, taş duvarlı eski köy evlerine şaşkınlıkla baktığı, tarihle ilk kez göz göze geldiği o anlar aslında geleceğe bırakılan en kıymetli hatıralardır. İşte Kültepe Koromaz Rehberi tam da bu yolculuklara eşlik eden modern bir yol arkadaşı gibi hazırlanmıştır. Uygulama Kayseri'nin iki büyük kültür hazinesi olan Kültepe ve Koromaz bölgelerini ayrı menüler halinde sunarak ziyaretçilerine düzenli, bilinçli ve güvenli bir keşif imkanı sağlıyor. Bir yanda Kültepe, yaklaşık 4000 yıl öncesinden bugüne seslenen bir medeniyet merkezi. Asurlu tüccarların Anadolu'ya getirdiği ticaret anlayışının, çivi yazılı tabletlerin ve şehir kültürünün izlerini taşıyan bu eşsiz alan insanı adeta tarihin başlangıcına götürür. Burada yürürken yalnız taşlara değil, insanlığın hafızasına dokunursunuz. Anadolu'nun ilk yazılı belgelerinin bulunduğu bu topraklarda her adım geçmişten bugüne uzanan sessiz bir hikaye gibidir. Diğer tarafta Koramaz Vadisi.

0: kayaların içine oyulmuş yapıları, taş konakları, Ihlara Vadisi'nden çok daha fazla miktardaki eşsiz eski kaya kiliseleri, doğal yürüyüş yolları ve dingin atmosferiyle adeta zamanın yavaş aktığı bir coğrafya. UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, 2028 yılında ise UNESCO Dünya Mirası kalıcı listesine girecek bu her iki mekan sadece bir gezi alanı değil, aynı zamanda tabiat ile tarihin birbirine sarıldığı büyük bir açık hava müzesidir. Bahar aylarında açan yabani çiçekler, dere boylarından yükselen kuş sesleri ve vadinin taş kokusu insana Anadolu'nun gerçek ruhunu hissettirir. Uygulama sizi evinizden alarak geziye başlayacağınız noktaya ulaştıracak en doğru rota bilgilerine eriştirecek, varacağınız bölgenin anlık hava durumunu öğrenecek, yürüyüş için hangi ekipmanların gerekli olduğunu uygulamadan öğrenebileceksiniz. Yol boyunca dinlenme alanları, ihtiyaç noktaları, jandarma ve sağlık merkezi gibi acil durum merkezlerine de uygulama içerisinden kolayca ulaşabileceksiniz. Böylece özellikle çocuklu aileler için çok daha güvenli ve planlı bir gezi imkanı sağlanmış olacak. Uygulama içerisindeki yazılı ve sesli anlatımlar sayesinde bir yapının, bir mağara kilisenin, bir tarihi eserin önünden geçerken onun hangi döneme ait olduğunu, kimler tarafından kullanıldığını, hangi hikayeleri sakladığını öğrenebiliyorsunuz.
1: Columbarium Mezarlar. Columbarium Mezar, eski Roma'da yakılmış ölü küllerini saklamaya mahsus mahzen.
0: Bu bahar hafta sonlarından birini kendinize ve sevdiklerinize ayırın. Kültepe'nin kadim tarihinin izini sürün. Koramaz Vadisi'nin sessiz patikalarında tabiatın nefesini hissedin. Ve bütün bu yolculuk boyunca bilinçli bir keşfin rehberi olarak Kültepe Koramaz rehberini mutlaka yanınıza alın. Çünkü bazen bir uygulama sadece yön göstermez, insanın geçmişle yeniden bağ kurmasına da vesile olur.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Sarpil Yurdus Savar. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştığı Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptan

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Listelere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nokta sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla. Ve bazı dahiler vardır ki, yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bu programımızda Erik Satie'yi konuk edeceğiz.

Erik Satie, sigorta mümessili Normandiyalı Jules Alfred Satie ile İskoç Jane Lacey Anton'un 4 çocuğundan en büyüğüydü. Erik 4 yaşındayken aile Paris'e taşındı ve burada sigorta mümessiliğinin yanı sıra bir tercüme yazıhanesi ve daha sonra küçük bir müzik yayın evi işlettiler. 1871 yılında en küçük kız kardeşi Diane'nin bir yıl sonra da annesinin ölümünden sonra 6 yaşındaki Erik, küçük erkek kardeşi Conrad'la birlikte babasının ailesiyle birlikte yaşamak için Honfleur'a geri döndü.

Hornflower'da yaşarken Eric'in büyük annesi, çocukların Katolik olmasını şart koştu ve bu da Satie'nin 1874'ten itibaren ilk müzik derslerini aldığı St. Leonard Kilisesi'nin orkçusu ve koro şefi Gustav Winot'la tanışmasına vesile oldu. Burada Gregorian ilahilerinin yanı sıra Winot'un yerel şenlikler için bestelediği şarkıların neşesiyle de tanıştı ve bunlar Satie'nin müzik hayatındaki ilk etkiler oldu. 1878 yılında Satie 12 yaşındayken babaannesi banyo yaparken boğuldu ve babası iki oğluyla Paris'e geri döndü. Kısa bir süre sonra baba Satie kendinden 10 yaş büyük konser piyanisti, besteci ve hırslı bir müzik öğretmeni olan Eugène Barnecht ile evlendi. Barnecht, Eric'in yeteneğinin farkına vararak onu 1879'da kendisinin de mezun olduğu Paris Konservatuarına yazdırdı. Ancak Satie'nin motivasyon eksikliği ve artan hayal kırıklığı 2,5 yıl sonra okulu bırakmasına neden oldu.

Sati, Norman kökenlerini vurgulamayı severdi. Hatta son iki yıllarda Arşuel'de bir Norman grubu kurdu. Kökenlerini vurgulamak için doğum adı olan Eris'in yazılışını, İskandinav dillerinde her şeye gücü yeten anlamına gelen Erik olarak değiştirdi. 1884'te beste yapmaya başladı. İlk parça, bir fragman olarak günümüze ulaşan Allegro'ydu. İlk eserleri, anne ve babasının yazdığı şansonları da yayınlayan babasının yayın evi tarafından basıldı. Sati, bazı eserlerini kendisi de yayınlamıştı. Son iki yıllarda, diğerlerinin yanı sıra Ogives, Üç Sarabandes ve tanınmış piyano parçaları Gypnopédies bestelerinin yanı sıra, Sati'nin Claude Debussy ve diğer sanatçılarla birlikte birkaç yıl boyunca üyesi olduğu Josebin Peledan tarafından kurulan gizli bir Rosicrucians topluluğu için Trois Sonneries de la Rose-Croix müziğini de yazdı.

Satie sivil hayata dönünce, dönemin mizahçı, ressam ve emperyonistlerinin buluşma noktası olan evinin yakınındaki Le Chat Noir kabaresinin üyesi oldu. 1888'de piyano için Troyes Gypnopédies adlı eserini besteledi. Bu eserde arkadaşı J.P. Contamine de Latour'un bir şiirinden de esinlendi. Bir sene sonra Paris Büyük Sergisi'nde duyduğu Rumen pop müziği ve Endonezya vurmalı çalgılar topluluğunun yaptığı müzikten etkilenerek Nocienes üzerinde çalışmaya başladı. 1891'de bir kabarede ikinci piyanist olarak çalışmaya başlayan Satie, burada besteci Claude Debussy ile tanıştı. Satie ve Debussy bir yanlış anlaşma yüzünden 1916'da dostlukları bozuluncaya kadar çok iyi arkadaşlardı. Aynı yıl bir Katolik tapınağında mistik bir organizasyonun yöneticisi olan Josephine Peladun'le de tanışan Satie, onun takipçisi ve daha sonra da Chapelle'nin yöneticisi oldu.

Satie 1893'te Danses Gothiques'i yazdı. Bu eseri bilinen tek aşkı olan ressam Suzan Valadon'la ilişkisinin bitmesi üzerine yazılmıştı. Valadon bir portresini yaparak kendisine armağan etmişti ancak bu hediyeyi verdikten 6 ay sonra Satie'yi terk etmişti. Satie acı çektiği bu dönemde ruhunu dinlendirmek için bu piyano eserini besteledi. Eric 1893-1895'te kendi kilisesini kurdu. Bu dönemde dini ve sanatsal görüşlerini açıklayan mektuplar, kitapçıklar yazdı. 1895'te 18 saat boyunca aralıksız 840 defa çalınacak 8 ölçülük bir motiften oluşan Vexationsu besteledi. Aynı yıl kendisine kalan az bir miktar mirasla görüntüsünü değiştirdi, bir rahip kılığı taşımaktan vazgeçti ve kadifeli centilmen görünümüne büründü. 1898 sonlarında ekonomik nedenlerle Paris'in bir kenar mahallesine taşındı, kendisine ilham veren büyük odalı bir evde Pièces Froides yani soğuk odaları besteledi. Her gün ölünceye kadar yaşadığı bu evden çıkarak Paris'in içine 10 kilometre yürüyerek gittiği, çeşitli kafelere uğrayıp içki içtiği ve bestelerini yaptığı, gece aynı şekilde evine döndüğü bilinmekteydi.

Satie 1900'de tüm gizemli ve mistik uğraşlara son vererek müzik hall divası Paulette Darty ile çalışmaya başladı. Bu dönemde kafelerde konserler verdi ve popüler müzikle uğraştı. J.T. Vox, La Diva de Empire, Dan Tremont gibi şarkıları bu dönemde besleyen Eric, son yıllarında yazdığı kabaret müziği eserlerinin hepsi değersiz olarak nitelendirildi. 1905'te halen amatör bir müzisyen olarak görülmekten ve akademik müzik dünyasıyla çatışmaktan bıktığı için bir okula yazıldı ve Albert Russell'la kontrpuan çalıştı. 1908'de de diplomasını aldı. 40'larına kadar besteci olarak ciddiye alınmayan Satie, Geçit Resmi adlı bale müziğiyle üne ulaşmaya başladı. O sırada Paris'i kasıp kavuran Rus balesinin programına alınan bu eseri, Cocteau ve Picasso ile beraber yaratılmıştı. Balenin sunuş metnini Apollinaire yazdı, koreografisini Massin, dekorlarını Picasso yaptı. Cocteau'nun önerisiyle eserin orkestrasyonu, daktilo, sis düdüğü ve bebek çıngırağı gibi araçlar kullanılmıştı. Bu eser büyük skandala yol açtı ve Satie'nin besteci olarak adını duyurmasını sağladı. Tüm bunlardan sonra Zürih'teki dadacılar onu hareketlerinin onursal üyesi yaptı. Satie'nin müzik anlayışını en iyi yansıtan eseri 4 soprano ve bir oda orkestrası için yazılmış Sokrates başlıklı senfonik dramdı. Satie 1 Temmuz 1925'te Paris'teki bir hastanede siroz hastalığından hayatını kaybetti. Müziği geniş kitleler tarafından sevilmese de özellikle genç besteci ve müzisyenler arasında pek çok hayranı vardı.

Sati hayatı boyunca garipliklerle anıldı. Ölümünden sonra gardırobunda bulunan birbirinin aynı 12 kadife takım elbise, düzinelerce şemsiye ve birbirine eş 84 mendil uzun süre müziğinden daha çok konuşuldu. Müzik dünyasının ilgisinin onu garip kişiliğinden eserlerine doğru yöneltmesi, 1948'de ABD'de bir üniversitede gerçekleşen Sati Festivali ile mümkün oldu. Bu festivali organize eden Amerikalı besteci John Cage, Sati'nin Vexation adlı eserini duymuştu ve 63'te New York'ta 10 piyanistin 2 saatlik nöbetlerle piyano çalmasıyla seslendirmişti. Bu deneyimden sadece John Cage değil, Yoko Ono ve John Lennon da çok etkilenmişti ve kendi ifadelerine göre 1968 yılında Vietnam Savaşı'nı protesto için hafta boyunca kendini hapsetme protestosunu Vexation deneyiminden esinlenerek gerçekleştirmişlerdi. Yani Sati'nin eserleri 1960'lardan sonra popüler olmuştu.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Listelere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nokta sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türk Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdussever. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye, protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlarının sorgulanmasını da beraber getirir diye, beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum, %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira ellilik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaret suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Listelere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci noki sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlarının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.

0: Mirasın izleri.
1: UNESCO Dünya Mirasını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Hierapolis'ten bahsedeceğiz. Anadolu'nun batısında, Ege'nin iç kesimlerinde, bembeyaz yamaçlarıyla gökyüzüne uzanan büyüleyici bir manzara. İşte burası Pamukkale. Binlerce yıldır akıp gelen sıcak termal suların bıraktığı kalsiyum karbonat, yamaçlarda görkemli traverten basamaklarını oluşturmuş, adeta bulutların üzerine serilmiş pamuk tarlaları gibi bir doğa harikası yaratmıştır. Fakat bu coğrafyanın değeri sadece doğal güzelliğiyle sınırlı değildir. Bu bembeyaz travertenlerin hemen ardında, antik dünyanın en önemli kentlerinden biri yükselir. Hierapolis. Pamukkale ve Hierapolis, birlikte hem doğanın hem de insanın ortak mirasını temsil eder. İşte bu nedenle, Türkiye'nin UNESCO Dünya Mirası listesine giren ikinci karma miras alanı olarak 1988 yılında kayıt altına alınmıştır. Hierapolis'in hikayesi, M.Ö. 2. yüzyılda Bergama Krallığı döneminde başlar. Kaplıcaları, şifalı suları ve stratejik konumuyla kısa sürede büyüyen kent, Roma ve Bizans dönemlerinde de önemini korumuş, Anadolu'nun en gözde yerleşimlerinden biri haline gelmiştir. Burada inşa edilen görkemli tiyatro, hamamlar, tapınaklar, kemerler ve çeşmeler Roma İmparatorluğu'nun zenginliği ve ihtişamını günümüze taşır. Özellikle nekropol alanı, yani mezarlıklar kenti, Anadolu'nun en geniş ve en iyi korunmuş nekropollerinden biri olarak ziyaretçilerine geçmişin izlerini gösterir. Ancak Hierapolis, yalnızca dünyevi ihtişamıyla değil, dini önemiyle de dikkat çeker. Hristiyanlık döneminde kent, Anadolu'nun kutsal merkezlerinden biri haline gelmiştir. Aziz Filip'in burada şehit edilmesi, Hierapolis'i bir haç merkezi konumuna taşımış, 5. yüzyıldan itibaren inşa edilen bazilikalar, şehre ruhani bir kimlik kazandırmıştır. Aziz Filip'in şehitliği burada hala görülebilir ve inananlar için manevi bir ziyaret noktasıdır. Pamukkale'nin travertenleri ise başlı başına bir doğa mucizesidir. 35-100 derece arasında değişen sıcaklıktaki termal sular, yamaçlardan aşağı doğru akarken kalsiyum karbonat çökelerek zamanla beyaz basamaklar ve havuzlar oluşturur. Bu eşsiz görüntü, doğanın sabırlı elleriyle binlerce yılda şekillenmiştir. Antik çağlardan beri bu suların şifalı olduğuna inanılmış, Romalılar ve Bizanslılar burayı bir kaplıca kenti haline getirmiştir. Bugün bile insanlar bu suların sağlığa iyi geldiğini düşünerek traverten havuzlarında şifa aramaktadır. Hierapolis ve Pamukkale, doğa ve kültürün el ele vererek oluşturduğu benzersiz bir tablodur. Bir yanda travertenlerin göz kamaştırıcı beyazlığı, diğer yanda antik taşların geçmişi fısıldayan gri tonları. İkisi birlikte insanın doğaya nasıl uyum sağlayabildiğini, onun sunduğu nimetleri nasıl sanat ve inançla bütünleştirebildiğini anlatır. UNESCO'nun Dünya Mirası listesine girmesi, bu alanın yalnızca Türkiye için değil, tüm insanlık için eşsiz bir değer taşıdığını ortaya koyar. Hierapolis Pamukkale, bize hem doğanın sabırlı ve yaratıcı gücünü, hem de insanın kültürel ve ruhani derinliğini hatırlatır. Pamukkale'nin bembeyaz travertenlerinde yürürken ya da Hierapolis tiyatrosunun basamaklarında otururken, aslında binlerce yıl öncesine uzanan bir yolculuğa çıkarsınız. Burası, tarihin ve doğanın iç içe geçtiği, zamanın ve mekanın ötesinde bir mirastır. Hierapolis Pamukkale, insanlığa hatırlatır. Doğa ve kültür birleştiğinde ortaya çıkan güzellik, sonsuzluğa yazılmış bir destan gibidir. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz. Haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Mirasın izleri. Sağlık rehberi.
2: 91.8'de Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde, Sağlık Bakanlığı'nca hayata geçirilen uzaktan hasta değerlendirme sistemiyle vatandaşlar uzaktan psikolojik destek, sigara bırakma polikliniği ve sosyal destek hizmetlerinden yararlanabiliyor. Sağlık Bakanlığı bu yılın ilk 6 ayında 1311'i acil, 8782'si diğer endikasyonlar kapsamında olmak üzere 10.093 hastanın hiperbarik oksijen tedavisinden yararlandığını duyurdu. Demastan uzak bir yaşam için tam olarak nelerin etkili olduğu henüz netleşmemiş olmakla birlikte, işitme kaybından hava kirliliğine kadar birçok risk faktörünün varlığı biliniyor. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde etkisini gösteren büyük Ebola salgınında doğrulanmış vaka sayısının 4000'i aşması üzerine yetkililer virüsün mutasyona uğramış olabileceğinden endişe ediyor. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, kademeli önlemler döneminin sona erdiğini açıklayarak müdahale planını en üst seviyeye çıkaracak. Hava sıcaklığındaki artışın önemli ölçüde dikkat kaybına yol açtığına dikkat çekerek uzun yolda araç kullanacaklara düzenli aralıklarla su tüketmeleri ve mola vermeleri tavsiyesinde bulunuldu. ABD'li araştırmacılar yapay zeka kullanarak 16 virüs üretti. Virüslerin yalnızca bakterileri enfekte ettiği, insanlar için herhangi bir tehdit oluşturulmadığı ifade edildi. Gelinen nokta hastalıkların tedavisinde yeni bir dönemin kapısını açabilecek çok önemli bir dönüm noktası olarak nitelendirildi. Son 35 yılda dünyanın farklı bölgelerinde yürütülen ALS çalışmalarını inceleyen bilim insanları, iş ortamında pestisitlere maruz kalan kişilerin ALS geliştirme riskinin %61 ila %71 daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
4: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan Yolu'ndaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
1: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez, buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türk Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
5: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Beste ve Güfte programımızla bugün de karşınızdayız. Önemli Türk sanat müziği solistlerimizi, bestekarlarımızı ağırladığımız programımızda yine sanatçılarımızın hayatını ve bestelerini birlikte dinleyeceğiz. Bugün ilk sanatçımız büyük bestekar Yesari Asım Arsoy olacak. Yalnız hemen belirtelim ki sanatçımızın eserleri kendi seslendirdiği yıllarda plak ses kalitesi düşük olduğu için onun eserlerini çeşitli sanatçılardan birlikte dinleyeceğiz.

0: neşe.
1: Sanatçı Konya'dan göç edip Drama'ya yerleşen bir ailenin çocuğu olarak orada 6 Ağustos 1896'da doğdu. Babası Bergofçalı Ömer Lütfi Efendi, annesi Zübeyde Hanım'ın 8. çocuğundan 6.'sı. Ağabeylerinden Remzi Arsoy'un oğlu, sinema oyuncusu Göksel Arsoy. Babasının dedesi Şeyh Ömer Efendi, sol eliyle yazan tanınmış bir hattattı. Asım ve ablası da sol ellerini kullandıkları için Yesari, yani Solak adını aldılar.

Asım Aksoy 1905'te Nazifi Mektebi'nden, daha sonra 1908'de Beykon Harüştiyesi'nden ve 1910 yılında da Yeni İdadiye'ye başlayarak oradan mezun oldu. Balkan Harbi sırasında 1912'de ailesiyle birlikte düşman işgaline uğrayan topraklardan göç ederek Adapazarı'na yerleşti. İlk müzik derslerini de Adapazarı'nda aldı. Önce bağlama, sonra ut çalıştı. Okuldaki hocalarından ve komşu müzisyenlerden eski eserleri öğrenerek kendini geliştirdi. Dindar babasının çok isteğine rağmen hafız olmak istemedi, ancak zaman zaman camilerde ezan okudu.

Sanatçı 1920'de Antalya'daki bir gemi acentesinde çalışmaya başlayarak iş hayatına atıldı. Daha sonra İstanbul ve İzmit'te değişik işlerde çalıştı. İzmit'te yaşarken Fehmi Tokay ve Zeki Arif Ataergin'den yardımlar gördü. Müzik çevrelerine girerek çok sayıda müzisyenle tanışma ve çalışma fırsatı buldu. 1930'larda beste yapmaya başlayan Ersoy, güftelerini de genellikle kendi yazdı. Yar

Sanatçı çeşitli işlerde çalışmasının ardından 1931'de ilk üç eserini yaklaşık aynı zaman diliminde besteledi. Daha sonra ilham eseri olan ve bir dönemde Türkiye'yi sarsacak eserlerini peş peşe bestelemeye başladı. 1931 yılında Kolombiya Plak'la yapmış olduğu sözleşme sonucu şarkıları plağa okunmaya başladı. Önceleri anne tarafından gelen Büyük Türkoğulları lakabı nedeniyle plaklara adı Mustafa Asım Türkoğlu olarak geçti. Daha sonra soyadı kanunu çıkınca Arsoy soyadını aldı. Lakabı olan Yesari de nüfusa geçti.

Sanatçı 1938'de Romanya, Bükreş'e gitti. Özellikle çağın ve Batı müziği hakkında bilgilerini geliştirmek için uzun süre kaldı ve çalışmalar yaptı. Daha sonrasında Türkiye'ye döndüğünde 1949 yılında Fatih Millet Kütüphanesi'nde tanıştığı Zehra Altuğ ile evlendi. Özellikle sanat hayatında kısırlaşma ve bazı nedenlerden dolayı 1954 yılında çift boşandı. Yesari Asım Arsoy'un aslında Zehra Hanım'dan önce evlenmek istediği, ancak abisinin Yahudi olduğu için izin vermediği ve abisinin ölümüyle birlikte vasiyetinde izin vermesiyle sanatçı gençlik döneminden beri aşık olduğu Suzan Arsoy'la 1977 yılında 81 yaşında evlendi.

1954 yılında kısa süre İstanbul Radyosu'nda da çalışmaya başlayan bestecinin günümüze ulaşan eserleri yaklaşık 250 adettir. 1992 yılında hayata veda eden bestekarın unutulan ya da gün ışığına çıkmayan çok sayıda eserinin olduğu tahmin edilmektedir. Sanatçının mezarı Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunmaktadır.

Şimdiki sanatçımız Yaşar Özel. 1934 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Özel, öğrenim yaşamına burada başladı. Bu dönemde müziğe olan ilgisini fark etti, fakat olanakların kısıtlı olması nedeniyle eğitimini sürdürmek için Ankara'ya gitti. İlk özel müzik derslerini Ankara'da Fahri Kopuz ve Vedia Tunç Çekiç'ten aldı.

0: Avuçlarımda hala sıcaklığım var inan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Hasretindir içimde hep alev alev yanan. Unuttum dese dilim, yalan, billahi yalan. Avuçlarımda
1: Sanatçı 1957'nin Ağustos ayında düzenlenen iki ayrı yarışmada üst üste finale kaldı ve Ses Kralı unvanıyla anılmaya başlandı. 1959 yılında stajyerlik sınavını başarıyla geçerek Ankara Radyosu'na girdi. Okul niteliği olan ve pek çok ses sanatçısını yetiştiren Ankara Radyosu'nda 4 yıl görev yaptı. Bu dönemde içlerinde Saadet İkisus'un da yer aldığı ünlü hocalardan da ders aldı. İlk özel gazine programlarına Ankara'da başlayan Özel, 1970 yılında İstanbul Radyosu'na geçti. İstanbul'a gelişiyle birlikte albüm çalışmalarına da başladı. 1980 yılında İstanbul Radyosu'ndan emekli oldu ama müzikal çalışmalarına radyo ve televizyonlardaki solo konserleriyle devam etti.

Yaşar Özel, müziğinin yanı sıra güzel sanatlar ve tiyatro eğitimi de aldı. Sanatının yanında sporla da ilgilendi ve atletizminde Türkiye birincilikleri kazandı. 200'e aşkın albümü bulunan Özel'in 1970'li yıllarda Fransız bir müzik yapımcısıyla birlikte İstanbul'da kaydettiği uzun çalar Fransa'da yayımlandı. Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Almanya, İspanya, Avustralya, Pakistan, Afganistan ve Irak gibi pek çok ülkede düzenlenen konser ve turnelere de katıldı. Evli ve biri kız diğeri erkek olmak üzere iki çocuk babası olan Yaşar Özel, 16 Nisan 2019'da İstanbul'da 84 yaşında hayatını kaybetti.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Bugün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da günün özeti başlıyor.
2: Günün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
3: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
2: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
4: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 3, 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 bitirim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira ellilik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
2: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Günün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Geçip gitmiş günler gelin.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Radyo Radar 91.8.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK-KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettirilemez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlarının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Sevgili sürücüler, son telefon görüşmeniz araç kullanırken olmasın.
0: Radyo Radar 91.8.

hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken veda bu seni, yüzüne bu türlü bakmayacaktın.

0: bir alev halinde düştün elime. Hani ey gözyaşım, akmayacaktın. Akmayacaktın. Akmayacaktın.
1: Radyo Radar 91.8.

girilir büro. Bir sebepsiz fırtına kardeşidir umut aşkın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgöl ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz dedi. Melik Gazi Belediyesi yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettiremez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışına hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 3, 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum, %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
4: Yeşil ışığın yanmasını beklemek, ambulansı beklemekten daha kolaydır.
0: Radyo Radar 91.8.

fırtınadan sonra yaşam ile olan bağın şimdi daha güçlü. Görüyor, duyuyor, tadıyor, kokluyor.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşüldü. Teklif PKK, KCK terör örgütünü kurma ve yönetmeye, örgüte üye olma veya bilerek ve isteyerek yardım etme ve örgütün propagandasını yapma suçlarıyla bu örgütün faaliyeti kapsamında işlenen suçları ve bu örgüt lehine işlenen terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanunda düzenlenen suçları kapsıyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, genel kuruldaki konuşmasında yeni parti kendi hakkını milletin hakkının önüne koymayacaktır. Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit haberi gelmemesi için barışın önünde durmayacağız. Barışın önünü açacağız. Bu yasaya evet diyeceğiz dedi. Öte yandan Özel'in konuşmasını MHP lideri Bahçeli'nin de alkışladığı görüldü. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimlere başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasayı arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında yer alan Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kasıtlı bir zamanlamayla Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na getirildiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu bildirdi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos 2025'te meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bakan Murat Kurum sosyal medya paylaşımında "Yalnız bırakmadık, bırakamayız. Bir yıl önce depremin yaralarını sarmak için seferber olduğumuz Sındırgı'da bugün yeni yuvalarımız yükseliyor" mesajını verdi. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan kamuoyunda çerçeve yasa olarak bilinen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi mecliste görüşülüyor. Görüşme öncesi milletvekillerinin görüş ve önerileri dinlendi. Saat 12.40 itibariyle kanun teklifinin görüşmelerine geçildi. Sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu koşullara rağmen sanayi üretiminin büyüdüğünü söyledi. Bakan Şimşek, katma değerli üretime dikkat çekti. Liselere geçiş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nöke sonuçları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu İnşaat Maliyet Endeksi Haziran 2026 verilerini yayınladı. Yayınlanan verilere göre İnşaat Maliyet Endeksi 2026 yılı Haziran ayından bir önceki aya göre %0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %28,66 arttı. Şehit yakınları ve gazilere yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi hakkında konuşan Yeni Parti Kayseri Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu üyesi Aşkın Genç, "Güven Park'ta gözlerini çatışmada kaybeden bir gazimiz iki protez gözü için 90 bin lira kredi çektiğini anlattı. Kızı ise babasının karanlığını bütün ailenin paylaştığını ifade etti. Gözlerini bu vatana veren bir gaziye protez gözünü krediyle aldıran düzenin adı sosyal devlet olamaz" dedi. Melik Gazi Belediyesi, yeni eğitim öğretim yılı öncesinde ihtiyaç sahibi ailelerin ilkokul ve ortaokul çağındaki çocuklarına yönelik çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunacak. Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı, partilerine üyelik işlemlerinin 11 Ağustos Salı günü geçici çalışma ofislerinde başlayacağını duyurdu. İYİ Parti Kayseri İl Başkanı tarafından çerçeve yasayla ilgili açıklama yapıldı. Burada konuşan İYİ Parti Kayseri İl Başkan Vekili Bülent Hodul şunları söyledi.
2: Mesele silahla ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin terör karşısındaki tavrını değiştirerek silahla ve kanla elde edilemeyen bir takım hakların siyaset masasında elde edilmesine kapı açmaktır. Mesele şehitlerimizin emanetini, gazilerimizin onurunu ve Türk milletinin adalet duygusunu hiçe saymaktır. Mesele Cumhuriyetimizin kuruluş iradesini ve Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını tartışmaya açabilecek bir sürecin önünü açmaktır. Şehitlerimizin kanı üzerinden pazarlık yapılamaz. Gazilerimizin onuru üzerinden pazarlık yapılamaz. Milli egemenliğimizin üzerinden pazarlık yapılamaz. Üniter devlet yapımız üzerinden pazarlık yapılamaz, yaptırmayız. Türk milletinin geleceği terör örgütlerinin taleplerine göre şekillendirilemez. Buna izin vermeyiz. Kimse bize barış diyerek teröristle müzakereyi kabul ettiremez. Kimse bize teröristin siyasi muhatap haline getirilmesini kabul ettirilemez, etmeyiz. Kimse bize terörsüz Türkiye diyerek Cumhuriyetimizin temel değerlerinden taviz vermeyi kabul ettiremez, etmeyiz.
1: Erciyes Üniversitesi, gençlerin fikirlerini projeye, projelerini üretime dönüştürebileceği Milli Teknoloji Atölyesi'nin açılışını hazırlanıyor. TÜBİTAK'ın yaklaşık 30-35 milyon TL'lik desteği ve Erciyes Üniversitesi'nin altyapı katkısıyla hayata geçirilen merkez, öğrencileri ileri teknolojiyle buluşturacak. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, Türkiye'de güven ve sistem sorunundan dolayı yabancı yatırımcıların kaybedildiğini belirterek şunları söyledi.
3: Merkez Bankası da çok enteresandır. 2020 2024 ve 2025 yıllarında para basan bir kurum 2.6 trilyon liraya yakın zarar etti. Bu da ekonominin, devlet yönetiminin ve Merkez Bankası'nın attığı adımların doğru veya yanlışlığının sorgulanmasını da beraberinde getirir diye düşünüyorum. Altın fiyatlarına gelince söylediğim gibi sabah yine çıkışla başladı. Geçen hafta bir daha söylüyorum %9 prim yaptı altın. 11.200 lira küçük altın, 22.400 lira 50'lik, 44.800 lira yüzlük ve 112.000 lira en büyük altın.
1: Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticareti suçundan dava açılan şahıs 13 yıl 9 ay hapis ve 137.500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Kadınlar Süper Ligi'nde mücadele edecek olan Kayseri Kadın FK dün hazırlık maçında karşılaştı. Al Hilal kadın takımında mağlup oldu. Kayseri Spor'da 5 sezon forma giyen ve uzun yıllar kaptanlığını yapan Yunan futbolcu Dimitrios Kolavetsios aktif futbolculuk kariyerini noktaladığını duyurdu. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültenle görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.